0: Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Nizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir, gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın, başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir, hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır, başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim, sen ki cezalandırmakta acele etmez, af yolunu tutarsın. Sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın, pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin, yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin, senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz. Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir. Koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir. Koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün, günahlarım çok tutar. Takdir senindir, koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün, sessizlik uzar. Kelam senindir, koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazim, ya Hazim. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil, senin celalin zatındandır, başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir, sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir, görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. kerem et bu acize. Az sevabını çok eyle. Ya Rakib, Ya Rakib, ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir, uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez, susarım. Dualarımı katına eriştir, yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez, korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir, iyilerle andır beni. Ya Mucib, Ya Mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, Ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, Ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, Ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, Ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, Ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onları. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, Ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir.

yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, Ya Vekil, acizimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, Ya Kavi, acizimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, Ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü, biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: yaratıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: El-Muhyi'ye Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mitu'ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: istediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, elmeni buya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren

Dediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Mu'in, ya Mu'in, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğrulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye,
ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir,
Ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen.

büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah. İstediğini zengin eden

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu

0: hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baqi ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: Çok sabırlı olan Allah.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 200

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gönüllere huzur veren radyo.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

Sana kötülük yapanlardan uzak dur. Az bulsan da salih kimseleri dost edin. Hazreti Ömer radıyallahu anh.

Rahim, Ferdun, Hayyun, Kayyum, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zelcelali vel İkram, Ya Hay, Ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi eşkıya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı ve her zaman koruma ve yardımın altında bulundurmanı diliyoruz. Amin. Velhamdülillah.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, ben senden dünya ve ahirette afiyet isterim. Allah'ım, senden dinim, dünyam, ailem ve malım için af ve afiyet isterim. Allah'ım, ayıplarımı ört, korkularımı gider. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek bütün tehlikelerden koru. Ayaklarımın altından gelebilecek felaketten, yere batmaktan yüce kudretine sığınıyorum.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Gösteriş için kılınan namaz cehennem anahtarıdır. Tuttuğun yol Allah'tan başkasına gidiyorsa yarın seccadeni cehenneme sererler. Sadi Şirazi Hazretleri.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Üzüntü anında edilecek dua şudur: Rahmetini umuyorum ey Allah'ım. Beni göz açıp yumuncaya kadar da olsa kendime bırakma. Benim her halimi düzelt. Senden başka ilah yoktur. Ebu Davud, Edeb 100-101-5090.
3: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Sevgili, sen gitmiştin. Koyup bir başımıza, bırakıp pak ellerimizi gurbetlerine salmıştın bizi. Yetim kaldık, öksüz kaldık ve ellerimiz kirlendi yokluğunda. Sen gitmiştin. Ayrılıkların dilini hece hece ağlıyoruz şimdi. Akşamlar iniyor dağlara ve hasretimiz yankılanıyor yamaçlarda. Sevgili, nasıl iltica edelim sana? Huzuruna nasıl varalım, yalvaralım? Kemter karıncalar nice mümkün halini Süleyman'a arz. Güneş huzurunda mumların okunmazken esamesi, pervaneler bahsetsin mi varlıktan ve duyurabilsin mi sesini? Efendim, duyar mısın sesimizi? Sevgili, sen aşk ikliminde sultan, sen güzellik şahikasında dolunay, sen vefa göğünde hilal, biz bir bakışının dilencisi, biz dolunay tutkunları, biz bayramı gözleyen oruçlar, güzellik ordusunun hakanı sen, gam rüzgarında gedalar biz. Sen imrenme, biz ayıplanma, sen özüsün varlığın ve biz varlık iddiasında küstah yoksullar. Sen sabah yıldızlarının ışığı, biz gaflet uykusunda kervancı. Dert ve keder denizinde çığlık çığlığıyız biz. Kumrular ve bülbüller seni bestelemekte oysa. Çığlıklarımızı bestelere karıştırıver. Düşkünlerine, savrulmuşlarına kulak ver. İti vermezsin elinin tersiyle bize.

sen gitmişti. Çelik mermere çarptı. İradeye ateş düştü yokluğunda. Hasretinden akıllar yitirildi. Gönüller gölgelere düştü. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili. Bir gelişle gel. Bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza. Sar dünyamızı. Gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız. Sen gitmiştin. Seninle birlikte her şeylerimiz gitti. Şehitlerimiz kefenlerinden sıyrıldı senden sonra. Kanlarımız sahralar doldurdu. Kelimelerimiz anlamlarını yitirdi. Kutlu erlerimiz tutsak oldu nefis ordularına. Hiçbir şey kazanmadık ayrılığında efendim. Hiç kar elde edemedik. Aldandık, hep aldandık. Delilimizi yitirdik, delillerimizi yitirdik. Dillerimiz dilim dilim edildi efendim. Bize sevmeyi unutturdular ilkin. Sonra sevginin ne olduğunu. Kendi gönlüne ihanet edenlerimiz gönlün kendisini ihanet ediyorlardı. Vurgunlar yedik peş peşe efendim. Vurgunlar yedik. Ve sen gitmiştin. Sevgili, sen gitmiştin. Biricik sığınağımız, varlığımızın övüncü, yüz akımızdı. Hayırları söyleyip gitmiştin. Biz şer işler olduk. Uzun uzun emellere kapıldık. Kapılanıp kaldık umutların kapısında. Ellerimiz vardı açıldıkça dolan. Uzandıkça verilen, böğrümüzde kaldı ellerimiz.

gitmiştin. Aşk dervişleri avare, pecmürde, hercai rüzgarlara kapıldılar. Dönüşlerinin ahengini kırdılar. Bölük bölük kadınlarımız, grup grup erlerimiz, demet demet çocuklarımız, kimi güler kimi ağlarken yitirdiler kendilerini. Ve sen gitmiştin efendim. Sevgili, hani bir aşktın, bir güzelliktin sen. Güzellikle aşkın kesiştiği prizmada, güzelliğin cihanı gösteren bir ayna, aşkın o aynanın cilasıydı hani. Güzelliğin olmasa efendim, aşkı hiç bilmeyecekti cihan. Aşkın olmasa güzelliği hiç anlamayacaktı. Sana muhtacız. Sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Uyandır bizi uykumuzdan. Gel ey sevgili, bir gelişle gel, bir gülüşle gel. Doğ ufkumuza, sar dünyamızı, gir gönlümüze yeniden. Sana muhtacız, sana muhtacız. Sevgili, dertle ağlayandın, hem derde salandın. Gönül yurdunda çaresizlerin çaresi, hastaların merhemiydin. Saadetle yaşamış, saadet çağını yaşatmıştın. Sana muhtacız, sana en fazla muhtacız. En fazla sana muhtacız. Gel ey sevgilim.

Rahim. Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

İsyan üzere dostluk kuranlar, ahirette birbirinin azılı düşmanı kesilecek. Ancak Allah için kurulan dostluklar fayda verecektir. İmam Suyuti rahmetullahi aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Ey kadiri mutlak olan Allah'ım! Yoktan yaratmak, var olanı yok etmek ancak senin elindedir. Küçük büyük bütün günahlarımızdan sana sığınırız. İçinde bulunduğumuz sıkıntılarımızı gider. Aczimizle geldiğimiz rahmet kapından bizleri geri çevirme. Amin.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

0: Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım,

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.

0: Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor:
2: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim, Deavat 1879.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebu'l-Havari rahmetullahi aleyh.

Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi.
Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

Ey kainatı emsalsiz yaratan Allah'ım! Gökleri ve yeri kusursuz ve mükemmel şekilde donatan sensin. İsminin hürmetine şefkatini bizden eksik etme. Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Amin.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

Rahim Ferdün Hayyun Kayyumun Hakemün Adlün Kuddus Kudreti ve merhameti sonsuz Allah'ım Ne olur bizi kendi halimize terk etme Bizi vücuttan, kibirden, riyadan, nifaktan Ve bilmeyerek gizli şirklere düşmekten muhafaza buyur İçimizi dışımızı görünür görünmez kirlerden, paslardan, kusur ve ayıplardan arındır. Bizi kabir azabından ve oradaki çetin imtihana maruz kalmaktan da emin eyle. Ömrümüzü sana kullukta ve itaat içerisinde geçirmeye muvaffak kıl. Yüce katındaki ilmi ledünden beni de hissedar eyle. Ve anlayış ufkumuzun önündeki perdeleri kaldır. Salih kullarınla, sıddıklarla yoldaşlık yapmaya muvaffak eyle. Eyle de neticede bizi de o güzel kullarından birisi haline getir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
8: Tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn başlıyor. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik'i ve ya Halika küllü şeyin, gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

Değerli dinleyiciler, sohbetimize devam ediyoruz. Yedinci söz, Risale-i Nur'dan yedinci sözden devam ediyoruz. Şöyle bir hatırlatma babından. Bir zaman bir asker, biliyorsunuz, harp meydanında müthiş bir vaziyete düşer. Yani şöyle ki, sağ ve sol iki tarafından dehşetli derin iki yara ile yaralı. Bak şöyle tasavvur edelim, düşünelim. Ondan sonra arkasında cesim bir aslan ona saldırmak için bekliyor. Ve göz önünde bir dar ağacı dikilmiş, bütün sevdikleri nasıl mahvediyor. Onu bekliyor. Hem de bu haliyle birlikte, yani sağından solundan yaralanmış aslan, arkasında aslan, önünde dar ağacı. Böyle bu haliyle birlikte uzun bir yolculuğu var. O tarafa doğru sevk ediliyor. İşte tam o sırada insan tabii düşünür, bir çaresiz olan o asker dehşet içinde ümitsiz bir şekilde düşünürken, sağ cihetinden, yani başkasının iyiliğini isteyen bir zat, bir kişi, nurani bir zat ortaya çıkar. Ona der ki, üzülme, ümitsiz olma, sana iki sır vereceğim. Güzelce kullanırsan, o arkandaki aslan var ya, sana emrine itaat eden, seni istediğin yere götüren bir at olur. Peki o dar ağacı, eğer güzel dediğim o sırları güzel bir şekilde kullanırsan, sana keyif ve tenezzüh için hoş bir salıncağa döner. Korkma, merak etme, ümitsiz olma. Yaraların var ya sende, iki yara var derin, sağından ve solundan iki yaran var. Bu ilaç vereceğim, ilaçları güzel bir şekilde kullanırsan, o iki kokuşmuş yaraların iki güzel kokulu, yani çok güzel bir hale gelirsin, eski halinden güzel olursun. Şimdi bir de yolculuğu vardı ya, uzun bir yolculuğu, o tarafa doğru nefyediliyor, o tarafa doğru sevk ediliyor. Yani arkasında aslan, önünde dar ağacı, sağından solundan yaralanmış uzun bir yolculuğu vardı aynı zamanda. Eğer bu bileti de alırsan uçar gibi bir senelik bir yolu bir günde kesersin. Hiç merak etme. İşte diyor, eğer inanmıyorsan bir parça tecrübe et, dene, ta doğru olduğunu anlayasın. Hakikaten o asker denedi, doğru olduğunu anladı, tasdik etti. Ama hak batıl durmuyor, biliyorsun. İyi kötü, melekler iyiliği emreder, şeytanlar kötülüğü emreder, şeytanlar ve şeytan gibi insanlar her zaman kötülüğü emreder. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar hak batıl mücadelesi devam edecek. İmtihan sırrı, yani herkesin başında büyük bir imtihanlar var. O imtihanı ya kazanacak ya da kaybedecek. İşte o sağ tarafından o zatın iyiliğini isteyen o mübarek zat gittikten sonra hemen, biliyorsunuz, meleklerin karşısında şeytan, şeytanların karşısında melek, hemen sol cihetinden, sol tarafından şeytan gibi de esas, aldatıcı, ayyaş, yani çok acayip böyle ziynetlerle, süslü suretlerle, fantaziyelerle, içkilerle beraber olduğu halde askerin karşısına durur. Asker nasıl bir durumda? Arkasında aslan var, önünde dar ağacı var, sağından solundan yaralanmış, uzun bir yolculuğu var. Ve bu haliyle birlikte o sol cihetinden, sol taraftan gelen dessas, ayyaş, şeytan gibi bir kişi, böyle ziynetler, acayip elinde ziynetler var, süslü suretler var, açık kız resimleri, fantaziyeler, içkiler olduğu halde o askerin karşısında durur. Ona der ki, arkadaş kendine bak, iyi, gel beraber içelim, keyif edelim, eğlenelim. Aynı zamanda şu getirdiğim kız suretlerine, açık kız suretlerine bakalım. Şu hoş şarkıları dinleyelim. Şu tatlı yemeklerden yiyelim. Peki soruyorum size, o asker o haliyle birlikte nasıl eğlenebilsin? Nasıl eğlensin? Arkasında aslan var, önünde dar ağacı var, sağından solundan yaralanmış, uzun bir yolculuğu var. Ama o kişi sol cihetinden gelen aldatıcı ayyaş, ondan sonra şeytan gibi dessas olan o kişi, o askeri aldatmaya çalışıyor. İnanır mısınız? O asker de ona biraz meylediyor. Yani
tamam diyor. Yani bir anda tamam diyebiliyor. Ve hemen arkasından devam ediyor. Onu biraz meylettirdikten sonra diyor ki ya sen ağzında bir şey okuyorsun. O da diyor ki bana diyor büyük bir zat, nurani bir zat bana bir sır verdi. Bir tılsım öğretti. Onu okuyorum. Ta ki aslanın bana emrime itaat eden bir at olması, önümdeki dar ağacın bir salıncak, beni salıncak olması, bana keyif vermesi, yaralarımın iyileşmesi, yolculuğumun güzel geçmesi için bana bazı şeyler öğretti, bazı şeyler verdi. O da diyor ki hayır diyor ya ne yapıyorsun sen? Aldatmaya çalışıyor. Keyfimizi bozmayalım. Şu ellerindeki nedir? İlaç diyor. Böyle de sır. Ondan sonra at şunu diyor ya şu ondan sonra sağlamsın diyor. Neden? Ne alaka? Sağından sonra zaten derin yara almış ama o yaralarını göstermiyor. Seni diyor hiçbir şeyin yok. Gel diyor arkız zamanı, eğlence zamanı diyor. Bir de elinde bilet görüyor. O da diyor bu bilet ne? O da diyor ki bir bilet. Ben yolculuğum var. O müşkilatlı yolu kısa zamanda gitmek istiyorum. Yırt diyor bunları yırt. Şu güzel bahar mevsiminde yolculuk bizim nemize lazımdır. Her bir desi zaten onun gayesini hedefi. Hedefi onu aldatmak, onu kandırmak. Değil mi? Onu o halinden aldatıp daha büyük felaketlere sürüklemek istiyor. Ve diyor netice aldandım diyor ama hemen aldanıyor ama şimdi burada değerli dinleyiciler nefsi emmare herkeste var değil mi? Sen de ben de onda şunda yondan sonra Ahmet de Mehmet de Ayşe de falan herkeste ama bütün insanoğlunda nefsi emmare var. Nedir bu nefsi emmare? İnsanı kötülüğe sürükleyen nefis. Hep daima kötülüğü arzu eden nefis herkeste var. Şimdi böyle bir nefis var bir de şeytan da bizi kandırmaya namzet aday şey devamlı kıyamet yani ölünceye kadar herkesin bir şeytanı var o şeytan onu aldatmaya çalışır. Şeytan da var. Bırak bu şeytanları şeytan gibi insanlar var. Şimdi öyle insanlar var ki şeytandan daha berbat insanlara kötülük yaptırabiliyor. Mesela kötü alışkanlıklara sevk edebiliyor. Madde kullandırabilir, Allah korusun neler neler her türlü desiselerle o insanı felakete sürükleyebilen nice nice insi şeytanlar var. Bak nefsi emmare var, şeytan var, şeytan gibi insanlar var, insi şeytanlar var. Bunlar birbirine mani olmamakla birlikte ne yapıyorlar? Birbirine yardım ediyorlar. Yani organizeli bir çete gibi. Organizeli çalışıyorlar. Nefsi emmare, insanı kötülüğe sürükleyen nefis, şeytan. İnsi şeytanlar değil mi? Ondan sonra her türlü şeyler, fantaziyeler, içkiler, kumarlar, oyunlar, eğlenceler hepsi insanları belli bir tarafa ne yapıyor? Kötülüğe sevk ediyor. Yani bunlar organizeli çalışıyorlar değerli dinleyiciler. Şimdi mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri ders verirken kendi nefsini ön plana çıkarıyor. Diyor ki ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Yani işte bu çok tesirli bir metot. İnsan nefsini ıslah etmeden başkasını ıslah etmesi mümkün değil. Şimdi burada değerli dinleyiciler yani dessasın kim olduğunu araştırmaktan ziyade ne yapacağız? Kendi dessaslarımıza karşı uyanık olacağız. Özür dilerim. Ya işte şeytan kim? Şu falan insi şeytan. Ya boş ver biz onlara boş vereceğiz. Ne yapacağız? Kendi nefsi emmaremize, kendi şeytanımıza ve bizim içimizdeki nefsi emmaremize karşı uyanık olmamız gerekiyor. İşte böyle bir zamanda o askeri aldatmaya çalıştığı anda hemen sağ tarafından gelen zat ne demişti? Bak ben sana bir sır öğretirsem aslan sana aslan emre itaat eden bir at olur. Eğer güzel bir şekilde kullanırsan o sırları daracı bir tenezzüh, böyle dinlenici bir alet olur. Salıncak hükmüne geçer. Yaraların iyileşir. Ve yolculuğun güzel geçer. Ama öbür hemen o sol taraftan geldi bunu kandırmaya çalıştı. Ne yaptı? Biraz aldandı. Hemen o sağ taraftaki ses, o sağ taraftaki mübarek zatın sesi diyor ki rahat böyle şimşek gibi bir ses gelir der
Aman ha, sakın aldanma. O dessasa de ki, o aldatıcı ayyaşa de ki, o serseriye de ki, bak derse bunu, bunlar yaparsa onu dediklerinin hepsini yap. Ne diyecek? Asker diyecek ki ona, eğer arkamdaki aslanı öldürürsen, önümdeki dar ağacını kaldırırsan, sağ ve solumdaki yaraları iyileştirirsen ve peşimde de bir yolculuk var, onu da tamamen men edersen, bu yolculuk yoktur dersen, yolculuğu da kaldırırsan, haydi yap. Önce bunları yap, sonra sen ne diyorsan ben hepsini yapacağım. Sen bunları, aslanı öldür, önümdeki dar ağacını kaldır, sağımdaki solumdaki yaraları iyileştir, yolculuğuma da yardım et, güzel bir şekilde yolculuk yaparsam, sen bunları bana göster, sonra de, gel içelim, keyif edelim, oynayalım, ondan sonra ya ne dersen yapacağım. Ama bunları yapamıyorsan, bunları yapamayacaksan, aslanı öldüremezsen, dar ağacını kaldıramazsan, yaralarımı iyileştiremiyorsan, yoksa sus, defol, ey sersem, ben yaralı bir askerim, arkamda aslan, önümde dar ağacı, sağım solum yaralı, yolculuğum var, sen ne diyorsun, sen kimsin? Bunları yapamıyorsun, tekrar beni aldatmaya çalışıyorsun, der. O zaman der ki, sağ tarafımdaki zat, benim iyiliğimi isteyen o kişi var ya, ne derse desin ben onun dediğini yapacağım. O ne demişti? Ben sana bir sır öğreteceğim. O sırrı güzel şekilde istimal edersen, kullanırsan, aslan sana bir at, emrine itaat eden at, istediğin yere seni götürür. Dar ağacı sana bir salıncak hükmüne geçer, yaraların iyileşir ve güzel bir yolculuğun olur. Ben bunu dinleyeceğim. Çünkü o gerçeği söylüyor. Sen ise gerçeği söylemiyorsun. Sen beni aldatmaya çalışıyorsun. Ey sersem! Sus! Sen bunları yapamıyorsan sen bana neden bu şekilde kötülük yapıyorsun de, onu tard et diyor. Defo, yani kov, gitsin. Değerli dinleyiciler, buradaki Üstad Hazretlerinin temsil hikayeyi şöyle hakikate uyarlarsak, hakikat cihetine tebdil edersek, değiştirirsek, şimdi o bir çağrı asker biziz. Yani sensin, benim, o, şu, bu, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma. Demek ki o asker biziz. O çaresiz asker biziz. Harp meydanı dünya. Bak nereden geldik biz? Ruhlar aleminden, anne karnından, çocuklukta. Bak anne, hemen ruhlar aleminden anne karnı. Anne karnında 9 ay kaldıktan sonra Cenab-ı Hak bizi ne yapıyor? İşte harp meydanı dediğimiz dünyaya gönderiyor. Bu sefer başlıyor mücadele. Yeme, içme, uyuma, değil mi? Hava alma, nefes alma, her türlü ihtiyaçlarımızı karşılamamız gerekiyor ve aciziz, biçareyiz. O anda Cenab-ı Hak bize, acizlere onun yardım etmek için annesini babasını musahhar kılıyor. Teyzesini, halasını, ablalarını, kardeşlerini ve sevdiklerini ona itaat ettiriyor. Onu belli bir yaşa geldikten sonra, değil mi? Şimdi önce çocuk büyüyor, genç oluyor. Genç, daha büyüdükten sonra ihtiyar, ihtiyarların sonu kabir, değil mi? Başka yer var mı? İhtiyarların sonu kabir. Kabirden sonra haşir. Haşirden sonra nedir? Sırat. Sırattan sonra mizan. Her şeyimizin tartıldığı yer var. Ve oradan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar bir yolculuğumuz var. Yani böyle bir yolculuk. Şimdi gelelim. Değerli dinleyiciler, o aslan nedir biliyor musunuz? Yani bu şeyle de 180 defa tekrar etsek güzeldir. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. Yani bu hakikati böyle ruhumuza, kalbimize ve latifelerimize yerleştirmemiz gerekiyor. İşte o bizim, o askerin arkasındaki aslan nedir biliyor musunuz? Aslan eceldir, ecel. Hepimizin arkasında ecel bizi kovalıyor. Nerede yakalarsa orada, nerede durak orada bırak. Yani yakaladığı an ruhumuzu teslim ediyoruz Azrail'e. Arkamızda çünkü ecel. Şimdi bizi kötülüğe sevk eden, bizi içkiye, kumara, eğlenceye davet eden insanlara diyeceğiz ki, ey insanoğlu,
Ey kardeşim veyahut da ey zavallı arkadaş. Diyor ya, gel işte içelim, eğlenelim. Ondan sonra dünyaya bir daha mı geleceğiz? Bir kere gelmişiz. Eğlenmeye gelelim bir daha, ondan sonra gibi diyenlere diyeceğiz ki kardeşim, benim arkamda ölüm var. Ölüm. Bu ölümü kaldır. Ölüm diye bir şey olmasın. Yani ölümü aklımızdan çıkaralım. Ölüm diye bir şey olmasın. Ne dersen yapacağım. Her şeyi ve senden de daha iyi yapacağım. Senden de daha, ondan sonra her türlü senden daha fazla. Ama eğer ölümü öldüremiyorsan mesela önümüzdeki daracı, ayrılık, ölüm, zeval, yokluk, yani dünyada yok olmak, dünyadan ayrılmak. Bak, arkadaki aslan ecel bizi kovalıyor. Daracı da ne yapıyor? Gece gündüzün dönmesinde her dost, annemiz, babamız, kardeşlerimiz, evlatlarımız, Cenab-ı Hak evlatlarımıza, kardeşlerimize bizlere hayırlı uzun ömür versin. Sizlere, tüm dinleyicilerimize Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömür versin inşallah. Bir gün gelecek, hep veda edeceğiz. Soruyorum. Adem Aleyhisselam'dan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ne kadar peygamber gelmiş? Hepsi yok. Gittiler. Yani dünyayı değiştirdiler. Onlar ebedi alemde bizleri bekliyorlar. İşte Cenab-ı Hak bizi onlara layık eylesin inşallah. Büyük zatlar, İmam-ı Rabbaniler, İmam-ı Gazaliler, İmam-ı Şafii, İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam, onda Hazreti Ebu Bekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Aliler, Hazreti Osman, Hazreti Aliler, yani sahabeler neredeler? Veyahut da dedelerimiz nerede? Nenelerimiz nerede? Daha yakında, ondan sonra yani günde, saniyede değerli dinleyiciler, salisede, saniyede, dakikada, saatte, günde, haftada öyle insanlar ölüyor ki, dünya çapında düşünün. Belli bir rakam veremeyiz ama bunu araştırıp söylenebilir de, diyelim ki dünya çapında düşün, misal olarak veriyorum, teşbih de hata olmaz, 500 bin kişi vefat etse 600-650 bin kişi dünyaya geliyor. Çocuk olarak dünyaya, bak, nüfusun artması açısından. Şimdi hep işte dar ağacına ne yapıyoruz? Herkes can taşıyan, nefis taşıyan insanlar o dar ağacına mutlaka varacaklar. Yani zevali, yokluğu ve ayrılığı tadacaklar. Dünyadan ayrılacaklar. Gece gündüzün dönmesinde her dost, her peygamber, her mübarek zat, ondan sonra her anamız, dedemiz, nenelerimiz veda edecek. Veda etmiyorlar mı? Veda ediyorlar. Mesela babam rahmetlik, Allah rahmet eylesin, gitti. Bir zamanlar yaşıyordu. Değil mi? Yani mesela sizin babanız, neneniz, dedeniz bir zamanlar yaşıyordu. Evlatlarınız, nicelerin evlatları, trafik kazasına giden daha yeni 4 yaşında, 5 yaşında çocuklar, daha anne karnındaki, hepsi gidiyor, veda ediyor, kayboluyor. Dünyada kayboluyorlar. Dünyada göremiyoruz ama öbür tarafta göreceğiz. Demek ki o askerin arkasındaki o biçare asker biziz. Yani sensin. Hepimiziz. Arkamızdaki aslan ecelimiz bizi kovalıyor. Nerede tutarsa orada bizi ne yapacak? Teslim alacak. Yeter diyecek. Yeter. Bu kadar gezdiğin, tozduğun, yediğin, içtiğin, ibadet neyse yetti. Sana tanınan zaman burada bitti der, yakalar bizi. Doğru mu? Rabbim hayırlı bir şekilde yakalamayı, hayırlı bir şekilde dünyayı terk etmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin inşallah. Ve önümüzdeki daracıda mezar, işte oraya gideceğiz. Herkes, hadi bakayım, girmem diyen var mı? Hele bir vefat edelim. Hemen bekletmezler. En fazla bekletseler, uzun mesela gurbette evladı vardır veya da yakını dostu, çok yakın bir onu şeyde morgda biraz bekletebilirler bir gün. Ama birkaç gün bekletmezler. Hemen ölür ölmez biz ne yaparlar? O mezara defnederler. İşte önümüzdeki dar ağacı da mezar, kabir. Peki

çünkü. Yani o sağımızdaki yara dediğimiz yarayı biz ne yapıyoruz? Ya sağımızdaki yara acizliğimiz, solumuzdaki yara da fakrımız. İnsanlara karşı değil ha, Allah'a karşı olan fakrımız. Yani biz hiçbir şey gücümüz yetmez. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez Rabbime. Bir baharı yaratmak bir çiçek kadar Rabbime kolay. Cenneti yaratmak bir bahar kadar Rabbime rahat. Ama bize öyle değil. Bir sineğin kanadını dahi yapamayız. Bir çiçek çiçek ya, papatya çiçeğini elinize alın. O beyaz yaprağını, ortasındaki o sarı ve siyah şeyler yapabilir miyiz? Mümkün ha. Yapay olarak yapılabilir ama gerçek manada canlı bir şekilde yapmamız mümkün değil. Bu kadar aciziz biz ya. Aciziz. Hadi ölüme karşı gelelim hadi. Ben ölmeyeceğim diyelim. Ölmeyelim hadi. Hayatı çok seven, eğlenceyi çok seven, gezmeyi çok seven insanlar. Hadi bak. Gezin, tozun. Hadi ben ölmeyeceğim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Demek ki sağımızdaki yaramız acizliğimiz, solumuzdaki yarada nedir? Fakirliğimiz. Yani hiçbir şey elde edemeyiz. Suyu yaratabilir miyiz? Yaratamayız. Havayı? Mümkün değil. Güneşi, ayı, yıldızı, gezegenleri yaratamayız. En basitinden değerli dinleyiciler, can, hayat. Hayatı kim yaratabilir? Hayat nedir? İnsanı başkasıyla konuşturan, bak şu anda bizi mikrofondan konuşturan, size kadar, sizin kulaklarınıza kadar bizim ses ileten, ben ruhumu taşımasam, canı hayatlı olmasam bu sohbetler, bu dersler olmaz. Hayat nasıl oluyor? Hadi bir şu sebep noktasını düşün. Nasıl yapılıyor? Nasıl? Hayat, can. Hiç düşündünüz mü? Can nasıl oluyor bu? Hayat nasıl? Değil mi? En mühim mesele hayat. Canlılık, hareketlilik. Hayatımız olmasa ne yeriz, ne içeriz, ne de konuşuruz. Ne de birbirimize selam veririz, ne de birbirimizi tanırız. Hayat olmayınca taş, toprak, dağ gibi, ağaç gibi. Ağaçlarda da gerçi canlılık var ama taş, toprak düşün. Camit bir şey düşün, camit. Yani hayat olmadığı zaman camit böyle tamamen tahta, dağ, taş. Değil mi? İşte değerli dinleyiciler, demek ki biz bu kadar aciziz, bu kadar fakiriz. Acizliğimiz ve fakirliğimiz, yani düşündüğümüzde en büyük yaralarımız bu. Sağımızdan solumuzdan yaralıyız, aciziz, fakiriz, hiçbir şey elde edemeyiz, hiçbir şeye gücümüz yetmez. Yani insan zayıftır değerli dinleyiciler, hepimiz zayıfız. Hiç kusura bakmayın, hiç kusura bakmayalım. İstersen Uludağ kadar gay şeyiniz olsun, yani altınlarınız olsun, Uludağ kadar elmaslarınız olsun, gayrimenkullarınız olsun, ama buna rağmen yine insan zayıftır, zayıf, belaları çok, ihtiyacı pek ziyade. Cenab-ı Hak bizi bu açlıkla, bu gibi şeylerle, belalarla, musibetlerle, depremle, yangınla, afetlerle bizi imtihan etmesin. Yani insan gerçekten zayıf değerli dinleyiciler. Belalarımız eğer dikkat etmezsek çok. Sıcağa dikkat etmezsek bizi yakar. Ateşe dikkat etmezsek bizi ateş cayır cayır yakar. Suda yüzerken dikkat etmezsek suda boğuluruz. Yani o kadar ihtiyacımız var. O kadar aciziz. Hayat yükü de pek ağır. Şimdi acizlik dediğimiz zaman, yani ihtiyaçlarımızı karşılayamayacak kadar zayıfız. Hadi bakayım, ihtiyaçlarımızı karşılayalım. O kadar şey istiyorsunuz ki. Mesela adamların, insanlar çoğu kirada ev istiyor. Eğer senin gerçekten imkan yoksa alamazsın. Acizsin veyahut da hastalandın, çaresiz bir derde düştün. Hadi bakayım. Hadi kendini kurtar veyahut da annen, evlatların veyahut da sevdiklerin çaresiz bir derde düştü. Kurtarabilir miyiz? Mümkün mü? Yani iktidardan yoksunuz demek istiyor. Aciziz değerli dinleyiciler. Aciziz.

Ama her şey zıttıyla bilinir ya, biz bu kadar acizsek sonsuz kudret sahibi bir zat var. İşte biz ona ne yapacağız? Aczimizle ona dayanacağız. Yani Rabbimizin kudretini aczimizle anlayacağız. Biz bu kadar acizsek demek ki bu her şeyi yoktan var eden bir güç sahibi var. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Değil mi? Diğer taraftan mesela fakir diyoruz ya, fakir. Fakiriz diyoruz ya. Yani bizim insanlara değil, yanlış anlama, insanlara bir kere ihtiyacın olsun söyle, bir kere ya yapar ya yapmaz. İkinciye ya yeterdir. Üçüncüyü kesinlikle kabul etmez. Yani ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? İnsan zerreden güneşe kadar nihayetsiz ihtiyaçları var. Zerreden, bak zerreden güneşe, şeye, kainat, her şeye ihtiyacı var. İşte bu insan bu ihtiyacından dolayı fakirdir. Havayı yaratamaz, suyu yaratamaz. Bu kadar yeryüzündeki 300 binden ziyade nebatatı, bitkileri, meyveleri yaratamaz. Yaratabilir miyiz? Neyi yaratabiliriz? Ne yapabiliriz? Hiçbir şey yapamayız. İşte insan bu cihetten dolayı biz fakiriz. Öyleyse peki, ama var, gezegenler var, güneşler var, hava var, su var, dünya var, yeryüzü bir, ondan sonra sofra, bahçelerimiz var, meyvelerimiz, her şeyimiz var. Var. Ha, bunlar bizim mi? Değil. Öyleyse onların sahibi var, o da zengindir. Zengin olan bir gani, mutlak, mutlak bir zengin olan var, o da Rabbim. Mutlak bir fakir, o da biziz. Yani biz Rabbime, bizim Rabbime ihtiyacımız var. Rabbimin her şeyine ihtiyacımız var. Yani burada her ihtiyacında Allah'ı hatırlamak. Ha, su içtik ya, Allah Allah, bu suyu nasıl yarattın? Nasıl oldu? Dağların dibinden bu sular nasıl çıkıyor? Ve suyu tadı ne kadar güzel. Susadığımızda, içtiğimiz zaman oh elhamdülillah dediğimiz zaman, bu mübarek bize elhamdülillah dedirilen suyu kim yarattı? Sen yaratamadığına göre, senin olmadığına göre, demek ki bir sahip olan biri var, o da Rabbimdir. Değil mi? O da Rabbimdir. İnsan nihayetsiz aciz ve fakir olmasına rağmen, bizler nihayetsiz aciziz. Hiçbir şey gücümüz yetmiyor. Fakiriz. İşte dedik ya, fakirlik nedir? Zerreden güneşe kadar nihayetsiz ihtiyaçlara muhtaç olmak demektir. İnsanlara değil ha. Aman Cenab-ı Hak bizi, yani insanlarla bir tamam amenna ve saddakna, beraber yaşatsın, beraber konuştursun, beraber yedirsin, beraber içirsin, ama insanlara ihtiyacını bir cihette söyleyebilirsin. Bir, iki, üç, üçüncüye yok denir. Ama Rabbime her an, her saniye ihtiyacım. Ya Rabbi aciziz, ya Rabbi fakiriz, ya Rabbi hastayız, ya Rabbi ondan sonra ne bileyim aklımıza ne geliyorsa, ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Bizleri kendine kul, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet eyle. İhtiyacım var ya Rabbi. Havaya ihtiyacımız var Allah'ım. Bizi havadan uzak, nefes darlığı verme ya Rabbi. Ya Rabbi her türlü nimetlerine ihtiyaç. Çünkü mideye yarattın. Midenin istedikleri her türlü nimetleri sen sofrayı yani sofra olarak, yeryüzünü bir sofra, büyük bir sofra yarattın. Her şey var. Ya Rabbi bizi onlardan mahrum eyleme, helalinden bol kazanç ver. Bak ne yapıyoruz? Ona hep yalvarıyoruz. Yani her an, her saniye, her dakika Rabbim diyor ki beni hatırlayın, beni. Çünkü siz acizsiniz, çünkü siz fakirsiniz. İşte insan nihayetsiz aciz ve fakir olmasına rağmen, öyleyiz değil mi? Yani aciziz ama fakir olmamıza rağmen, kainat bütün unsurlarla adeta bize hizmet etmiyor mu? Bak dikkat edin, biz aciziz, fakiriz. Şöyle düşünün, çocuk acizdir. Çocuk doğdu, dünyaya geldi. Ya kalkıp da yemek yiyemez, kalkıp da yürüyemez, kalkıp da su isteyemez, kalkıp da ondan sonra yemek yapamaz. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Çocuk aciz, dünyaya gelmiş yeni. Sadece dudaklarını kıpırda diyor. Sadece Cenab-ı Hak, bak düşünün, annenin memesine öyle süt vermiş ki, bak dikkat edin, o süt ki o kadar gıdalı. Yani her şeyiyle,
bütün vücudunun her şeyine faydası olacak bir gıdayı Cenab-ı Hak takdim etmiş annesinin memesinde. Sadece dudaklarını kıpırda diyor ve memeyi emmeye başlıyor. Bak aciz, bak ne yaptı Cenab-ı Hak? Annesini onun imdadına gönderdi. Babasının imdadına gönderiyor, halasının imdadına gönderiyor, teyzesinin imdadına gönderiyor, ablasının imdadına gönderiyor, çevresindeki insanları ne yapıyor? O çocuğun imdadına, yardımına koşturuyor. Ama ne kadar aciz değil mi? Hiçbir şeye gücü yeter mi? Yetmez. Bir şeye yapabilir mi? Yapamaz. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bütün sevdiklerini, eşini, dostunu, annesini, babasını, teyzesini, ablasını, neyini, onu kendi Cenab-ı Hak onun imdadına, yardımına koşturuyor. Aynen öyle de değerli dinleyiciler, aynen öyle de. Şimdi biz o kadar aciziz ya, o kadar fakiriz ya. Yani düşünün, o kadar aciz fakir olmamıza rağmen bütün kainatı Cenab-ı Hak bizim imdadımıza, yardımımıza gönderiyor. Göndermiyor mu? Yani kainat bütün unsurlarıyla, güneşiyle, gezegenleriyle, havasıyla, suyuyla değil mi? Dağlardaki dağlar, taşlar, ondan sonra yeryüzündeki nebatatlar, bitkiler, hayvanlar adeta insana hizmet ediyor, hizmetkarlık yapıyor. Bu da açık bir şekilde, açık ve net bir şekilde ispat eder ki insanı şefkat ile terbiye eden bir zat var. İkram edici, kudret sahibi bir zat var. İşte insan bu aciz ve fakri penceresiyle, acziyle, fakriyle Rabbimizin bizi yoktan var eden kainat yaratıcısının, kainatın yaratıcısını ne yapıyor? Sonsuz kudret ve zenginliğini hissediyoruz. Ya Rabbi sen zenginsin ya Rabbi. Her şeyi veren sensin Allah'ım. Lehül mülk. Mülk umumen senindir. Biz hem senin kulunuz, hem köleniz, hem de senin mülkünde yaşıyoruz. Biz bu kadar aciziz. Yani bu acizlik ve fakirlik penceresiyle Allah'ımızın, bizi yoktan var eden Allah'ın sonsuz kudret ve zenginliğini ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Bütün ruhumuzla, latifelerimizle. İşte demek ki değerli dinleyiciler, fakir ihtiyaca bakar, aciz ise iktidarsızlığa bakar. Yani ihtiyacımız varsa fakiriz. Öyleyse Cenab-ı Hak her şeyi yaratmış. Havayı yaratmış, suyu yaratmış, dağları, taşları yaratmış, hayvanları yaratmış. Hayvanlar bak ayrıca bizim hizmetimize sunmuş. Kurban Bayramı'nda o kadar hayvanlar, Allah kabul etsin, hayvanlık makamından insanlık makamına çıkmışlar. Onlar da o derecelerini yükseltmişler. Kurban olan hayvan, yani kurbanlık, kurban olarak kestiğimiz hayvanlar var ya, o hayvanlar hayvanlık makamından, insanların onu yiyorlar, içiyorlar ya, işte insanlık makamına çıkıyor. Bak Cenab-ı Hak onların makamını yükseltiyor. Ne mutlu değil mi? Acayip bir şey. Ama başkaları diyor ki ya bu kadar hayvanlara katlediliyor. Sümme haşa. Cenab-ı Hak emrediyorsa yapılacak. Cenab-ı Hak emretmese yapılmayacak. Mesela domuzun etini yemeyin diyor Cenab-ı Hak. Yenmeyecek. Emretmeseydi yerini yenirdi. Ya yiyenler yesinler. Ne diyor Cenab-ı Hak? Onun cezasını hem dünyada çekerler hem ahirette çekerler değil mi? İşte değerli dinleyiciler, fakir ihtiyaca bakar, aç ise iktidarsızlığa, yani zayıflığa bakar. Diyelim güzel bir eser dinleyelim. Fazla sizi de yormayalım inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Dedik ya, fakir ihtiyaca bakar, yani fakrimiz, fakirliğimiz Allah'a karşıdır, insanlara karşı değildir. İnsanlara yük olmak o fakirlik demek değildir değerli dinleyiciler. Rabbim her şeyin en güzel, en hayırlısını ihsan etsin, lütfetsin inşallah.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet, dedik ya, az önce de bahsettik. Rabbim bizi kendine muhtaç, kendine muhtaç eylesin ama insanlara da birbirine yardımcı eylesin, o ayrı mesele. Demek ki fakrimizi, fakir yani fakirliğimiz ihtiyacımıza binaendir. Güneşe ihtiyacımız var, gezegenlere ihtiyacımız var, havaya ihtiyacımız var. Yani her şeye ihtiyacımız, güzelliğe ihtiyacımız vardır. Yani saymakla bitmez. Öyleyse burada ne anlıyoruz? Biz bu kadar fakirsek, hiçbir şey elde edemiyorsak, her şeyi veren biri var, onu hatırlıyoruz. Acizimiz de öyle. Güçsüzüz, kuvvetsiziz, demek ki güçlü, kuvvetli biri var. Değerli dinleyiciler, o asker bir de yolculuğu vardı ya, o askerin arkasındaki aslan ecel, önündeki dar ağacı kabir, mezar, sağımızdaki yara acizliğimiz, solumuzdaki yara fakirliğimiz, yani insanlara karşı değil Allah'a karşı olan fakirliğimiz. Bir de yolculuğumuz vardı. Bu yolculuk ne acaba? İşte yolculuk, değerli dinleyiciler, nereden geldik biz? Nereden? Alem-i ervahtan. Nereye? Anne karnına. Daha sonra çocukluk, çocukluktan sonra yani ne, ondan sonra ihtiyarlık, gençlik var. Gençlikten sonra ihtiyarlık. Ayrılıyoruz, kabir, berzah, haşir, sırat. Uzun bir imtihan, uzun bir yolculuğumuz var. Ya yani burada işte o sır nedir? Allah'a ve ahiret gününe inandığımız an ecel bize, emrimize itaat eden bir aslan oluyor, at oluyor. Allah'a ve ahiret gününe inanırsak önümüzdeki dar ağacı kabir bize ne olur? Salınca hükmüne geçiyor. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ben varım ve ben bu daha dünyadan daha mükemmel bir yer var, ahiret var, cennet var. Ne oldu bu sefer? Yani o şey, salınacak hükmünde olan kabir bize bir dinlenici, tenezzüh edici ve dinlenen salınacak hükmüne geçti. İşte ondan sonra ölüm. Ne yapıyor? Ölmekle biz dünyanın her türlü sıkıntılarından, her türlü meşakkatlerinden, her türlü, yani insan şöyle düşün, hastalanır, ondan sonra yatalak olur, felç olur, şu olur, ondan sonra iş adamıdır, bir sürü ödemeler, şunlar bunda. Dünyada ne var? Gerçekten mümin için dünya bir zindan hükmündedir. Eğer düşünür, ahirete nispeten zindan gibidir. Ama dünya kafirler için bir cennet, ama kabirden sonra büyük bir cehennem. Ne yapacaklar? Cehennem çukuru ve cehenneme gidecekler. Yani Allah'a inanmayanlar için dünya nedir? Bir cennettir. Ama onların cenneti bize göre bir zindandır. Niye? Dünyanın 1000 sene mesudanı hayatı cennetin 1 saatine kafi gelmiyor. Bak, kafirlerin cenneti bize göre bir zindan gibidir. Ama bizim zindanımız kafirlerin cenneti. Ha öyleyse bizim cennetimiz nasıl olacak? Biz bu sefer bizler yani zindanı dünyadan, dünya zindanlığından, her türlü meşakkatinden, sıkıntısından, derdinden, kasavetinden, stresinden, hastalığından, şundan bundan aklınıza ne geliyorsa, bostanı cinana, cennet bahçelerine, huzur-u rahmana, Rabbimizin huzuruna bizi götüren bir at olacak ecel. Aslan var ya, aslan, o ne kadar güzel bir aslan, öyle aslanlara kurban olmak lazım değil mi? Yani o ecel bizi nereye götürecek? Dünya zindanlarından bostanı cinana, huzuru rahmana götüren bir at. Bir Burak gibi. Nasıl Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı Burak ta Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar çıkardıysa, işte o bizim ecelimiz var ya, ecelimiz. Aslan var ya, bizi ne yapacak? Dünya zindanlarından, dünya meşakkatlerinden, dünyanın 1000 sene mesudan hayat olan cennetin 1 saat, o ebedi cennete, Rahman'ı yani bostan-ı cinana, huzuru Rabbimin huzuruna musahhar bir at olacak. Emrimize itaat eden bir at. Onun içindir ki değerli dinleyiciler, ölümün hakikatini gören insanlar, kamil insanlar, ölümü bu şekilde görenler daha ölüm gelmeden evvel ölmek istemişler, kabir kazmışlar, içine girmişler, tefekkür etmişler, ölümü sevmişler. Ölüm öyle sevilmeyecek bir şey değil ki. Ölüm bizi nedir? Yani cennete götürecek, bostan-ı cinana, huzur-u rahmana götüren bir at gibi düşünün. Ölmezsek gidemiyoruz zaten. Öldükten sonra o tarafa gideceğiz. Rabbim nasip ederse, lütfederse, ihsan ederse, son nefesimizde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapatırsak, imanla kabre girer isek, bizler ne yapıyoruz bu sefer? Zindanı dünyadan, dünyanın zindanlarından, meşakkatlerinden, her türlü külfetinden, bostan-ı cinana, cennet bahçelerine, huzur-u rahmana götüren, bize itaat eden bir at hükmüne geçiyor. Onun için peygamberler, evliyalar, asfiyalar, büyük zatlar, kamil insanlar, ölümü daha ölüm gelmeden evvel sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Yine şöyle diye üstadımızın, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin imanın kemali ve gereğinden dolayı, mesela Kafkas cephesi başkumandan önünde ayağa kalkmaması, ayağa kalkmıyor. Şimdi o esir düştüğünde, mübarek Kafkas cephesinde esir düşüyor o zaman. Esir düştükten sonra o zaman Rusya komutanlarından bir tanesi oradan geçerken Üstad Bediüzzaman Hazretleri ayağa kalkmıyor. Dönüyor. Bir daha dönüyor, yine kalkmıyor. Bir daha dönüyor, yine kalkmıyor. Hemen bir tabi diyor ki, neden kalkmıyor diyor. Söyleyin tercüman olarak. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben bir İslam alimiyim. İslam alim, ben İslam'ı temsil ediyorum. Müslümanlığı ve İslam'ı temsil ediyorum. Onun için bir Müslüman alim bir kafirin ayağına görünce ayağa kalkmaz. Kalkmaz diyor. Bu sefer ayağa kalkmaması sonucu, ayağa kalkmayınca idama mahkum ediliyor. İdama mahkum ediliyor. O zaman diyor ki, tamam, idam edin diyor. Tabi o zaman yine orada iki tarafında Türkçe bilenle Rusça bilene koşuyorlar. Efendim, gerçekten bu nedir? İslam alemidir. O dediği doğrudur. Yani İslam dinine göre bir kafire ayağa kalkılmaz diye şey yaptıktan sonra, ama üstadın güzel bir ifadesi var. Diyor ki, bunların idam kararı, yani bu kafirlerin, onların bana diyor idam kararı, benim ebedi aleme seyahat etmem için bir pasaport hükmündedir. Ben neden o pasaportu almayayım? Şimdi şöyle düşün, umreye gideceğiz. Hadi pasaport çıkarın dediğinizde nasıl koşuyoruz, değil mi? Hemen nüfus müdürlüğüne gidip pasaportları çıkarın. Neden? İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret, Mekke'de, Kabe'de Kabe'yi tavaf ve o mübarek şeyleri düşündüğümüz zaman pasaport almaya hemen koşuyoruz. Ha, Üstad Bediüzzaman Hazretleri de diyor ki, bunların bana vermiş olduğu idam kararı benim ebedi alemime, ebedi saadete gitmem için bir pasaport hükmündedir. Versinler bana diyor bir mahkumu, idamı. Versinler, bir an evvel versinler diyor. Ama vermiyorlar. Gerçekten o zaman bir İslam alimi olduğunu bilerek komutan diyor ki, tamam, demek ki sizin inancınız ve itikadınız böyleyse bir şey demiyorum diyor. İşte değerli dinleyiciler, ehli iman için, yani Müslümanlar için ölüm nedir biliyor musunuz? Şu hayat vazifesinden bir nevi tehristir. Paydos olmaktır. Mesela bir insan çok meşakkatli bir işte çalışır. Belli bir işte çalıştıktan sonra akşam olur. Veyahut da tamam siz bütün işiniz bitti. Hayat, yani bu meşakkatli işiniz bitti. Tamamen bundan sonra yapmayacaksınız denildiği an ne kadar seviniriz, değil mi? İşte hayat vazifesi. Bilemezsin, bir gün hastalanırsın, bir gün aklına, hayalimize gelmeyen şeyler başımıza gelebilir. Yani hayat külfeti dediğimiz yangınlar, seller, afetler, depremler, aklınıza ne geliyorsa, değil mi? Bu gibi şeyler insana nedir? Bir külfettir. Ha, ölüm de bu külfetten bir ayrılmak. Terhis, bir daha dönmemektir. Ben bir daha bu meşakkatı yapmayacağım demektir. Mesela asker ne yapıyor askerler? Biz askere gidiyoruz. Bizim zamanımızda 12 aydı. Şimdi 6 ayda, 12 ayda, hatta bedelli olarak yapıldığında 21 günde gidip gelen askerler var. Hemen terhis oluyorlar değil mi? Yani bu askerlik külfetinden askerliğini yapıyor ve terhisini alıp geliyor. Bir daha da askere seferberlik olmadığı müddetçe çağrılmıyor. İşte ölüm neymiş bizim için? Müslümanlar için, ehli iman için hayat vazifesinden ayrılmak, terhis olmaktır. Hem dünya meydanındaki imtihanda talim ve talimat olan, mesela ne yapıyoruz dünyada? İbadet ediyoruz, namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, ondan sonra çalışıyoruz. Çocuk evlatlarımızın maişetini tedarik ediyoruz. Sade bir gün değil, her gün ölünceye kadar bunlar devam ediyor. Yani talim ve talimat, ubudiyet, ibadet, beş vakit namaz her gün kılıyoruz. Ayrıca tekrar teheccüd namazı, tekrar cuma namazı, tekrar mesela bir sürü ibadetler var. İşte bunlardan da paydos oluyoruz. Dünyada bunları yapıyoruz ama öbür tarafta yok. Aynı zamanda ölmek, değerli dinleyiciler, ölmekle o kadar, bak dikkat edin. Öteki aleme gitmiş Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar bütün peygamberler var, evliyalar var, asfiyalar var. Ondan sonra imparatorluklar var, devletlerimiz var, milletlerimiz gitmiş, dedelerimiz, nenelerimiz gitmiş, %99 akrabamız, %99 sevdiklerimiz. Öbür tarafta işte onlara kavuşmak için bir vesiledir ölüm. Bak ölüm bu kadar güzel, niye biz ölümden korkuyoruz ki? Ha, ölümden niye korkuyoruz biliyor musun? Amelimiz iyi olmadığı zaman korkarız, o ayrı mesele. Bir güzel ilahi var ya, korkum ölümden değil, amelimdendir. Yoksa ölüm korkulacak bir şey değil ki. İşte ölüm bu kadar güzel. Hem de bu dünyanın zindanından cennetin güzel bahçesine davettir. Hem Cenab-ı Hakk'ın fazlından kendi hizmetine karşılık ne yapacak? Cenab-ı Hak ücret verecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la teşterû bi âyeti semenen kalîlâ. Yani eğer benim ayetlerimi az bir para karşılığında satmazsanız, ama Bismillahirrahmanirrahim ve la teşterû, Allah diyor, Cenab-ı Hak ne yapar? İnnallâhe eşterâ minel müminîne, müminlerden, minel müminîne enfüsehum ve envâlehum bi enne lehumül cenneh. Yani cennet karşılığında Cenab-ı Hak bizim nefsimizi ve malımızı ne yapıyor? Satın alıyor ve karşılığında cenneti veriyor. İşte madem ölümün mahiyeti, hakikat noktasında budur, ona dehşetli bakmak değil, bilakis rahmet ve saadetin bir mukaddemesi, başlangıcı nazarla bakacağız. Ölümden korkmayacağız. Yani hatta ehlullah diyoruz ya, mübarek zatlar, bir kısmının ölümden korkmaları ölümün dehşetinden değildir. Mesela bizler de hepimiz ölümden korkuyoruz. Esasında ölümden korkmuyoruz. Belki az hayır yaptığımızdan az hayır yapıyoruz veyahut da nefsimize uyuyoruz. Vazife hayatının idamesinden kazanacaklar hayrat içindir. Ondan sonra yani onun rızasını kazanmak içindir. Öyleyse diyoruz ki değerli dinleyiciler, sizler için, bizler için, ehli iman için, Müslüman için ölüm rahmet kapısıdır. Rahmet, zahmet kapısı değil. Ama gelelim öbürleri için. Onlar için de zulümat-ı ebediyye kuyusudur. Kafirler için, münafıklar için, Rabbimin rızasını düşünmeyenler için zulümat-ı ebediyye, ebedi zulümat kuyusudur diyoruz. Bugünlük bu kadar değerli dinleyiciler. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Evet, şimdi reklamlar var. Reklamlardan sonra yine umre programımız var. Saat 10.30'da programımız bitiyor. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani daha esasında 7. söz bitmedi değerli dinleyiciler. Devam edeceğiz. Yani günlerce, haftalarca anlatsak bitmez Allah'ın izniyle. Biiznillah diyoruz ve devam ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

Evet değerli dinleyiciler, bir umre programımız başladı. Tekrar sevgiler, saygılar gönderiyoruz. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Sevir olayını, Sevir hadisesini anlatıyorduk değerli dinleyiciler. Tabii anlattık, Sevir'den ayrılış zamanı geldi. Orada kalmıştık. Onun için bu Sevir hadisesi gerçekten beni çok etkiliyor, bilmiyorum. Sizleri de inşallah etkiliyordur. Çok farklı bir yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın hicret izninin verilmesi, yani Kureyş müşrikleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın vücudunu ortadan kaldırmak için kesin bir karar alıyorlar. Ve bunun için faaliyetlerini sürdürüyorlar. Tabi onların hesabı varsa Rabbimin de hesabı var. Cenab-ı Hak sevgili Resulüne aleyhissalatü vesselama hicret emri veriyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir'in evine her gün sabah ya da akşam vakitlerinde normalde uğrardı. Fakat hicret emrini aldığı gün öğle vakti sıcağında, çok böyle sıcak biliyorsun, Mekke Medine'ye gidenler bilir, umre gidenler bilir, hacca gidenler bilir, çok sıcak olur. Özellikle mesela Temmuz, Ağustos o zaman daha sıcak. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam adeti olmadığı bir saatte başını sararak, başını böyle şeyle mesela sarıyor, kendini gizliyor. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh evine gider. Efendimizin geldiğini haber aldığında Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, vallahi diyor Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, bu saatte Peygamberimiz gelmezdi. Resulullah bu saatte hiç gelmezdi. Bu gelişinde mutlaka bir iş var diyerek konuşur. Sonra Efendimiz'i içeri alıp minderinin üzerine oturtur ve anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ne haber var diye sorar. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam, Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeye izin verdi ya Ebu Bekir der. Hicret izni, yani hicret izninin verilmesi. Yüce Allah bana Mekke'den çıkmaya ve Medine'ye hicret etmeme izin verdi. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh merakla, senin refakatinle şereflenecek miyim ya Resulallah diye sorar. Yani ben de seninle gelecek miyim? Bu refakatinle şereflenecek miyim? Sana arkadaş olacak mıyım ya Resulallah? Ya Muhammed der, buyurur. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet ya Ebu Bekir, evet. Gönlüne surur, gözlerine sevinç gözyaşları dolar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ağlamaya başlar. Hatta Hazreti Ayşe validemiz der ki, o güne kadar bir insanın sevincinden böylesine ağladığını görmemiştim. Ama ben babamın ağlayışını öyle sevinçten öyle gözyaşları döküyordu ki diyerek, yani muhterem babasının Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın o andaki sevincini dile getirmek istemiş. Bu şekil diyerek. Ya yani sevincinden ağlıyor. Normal insan normalde üzüntüden ağlar, sevinçten, ama öyle bir ağlıyordu ki, yani peygamberimize arkadaş olacak. Hicret emrine beraber gidecek. Yani Mekke'den Medine'ye beraber gidecekler, arkadaş olacaklar. Yani onun refakatiyle arkadaşlara şereflenecek. Nasıl güzel bir şey değil mi değerli dinleyiciler? İşte Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Hazreti Bekir radıyallahu anh Medine'ye kadar kendilerine kılavuzluk etmek üzere, o zaman müşrik ama sözüne güvenilir insanlar var o zaman tabi. Onlar da Peygamberimiz de biliyor. Onlardan sözüne güvenilir, dediğini yapan, sözünde durmasıyla tanınmış meşhur bir kişi, zat, bir kişi. Yani Abdullah bin Üreykit dediğimiz Abdullah bin Üreykit. Bu müşrik ama sözünde duran biri.
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onunla anlaşıyor. Daha Müslüman değil tabii ki. Anlaşıyorlar. Yani diyor ki iki binit devesini, deveyi ona teslim ediyorlar. Abdullah bin Ürekit'e teslim ediyorlar. Üç gece sonra Sevir Dağı eteğinde buluşmak üzere sözleşiyorlar, anlaşıyorlar. Bundan sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebubekir'in yanından ayrılarak Hane-i Saadet'ine dönüyor. Bunları anlattıktan sonra tekrar evine dönüyor. Tabii ki değerli dinleyiciler, vahiy meleği Cebrail aleyhisselam gelip Peygamber Efendimiz'e müşriklerin kararını bildirir ve başvuracağı tedbiri de şöyle açıklar. Hem müşriklerin kararını bildiriyor hem de nasıl bir tedbirli hareket etmesini Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama açıklıyor. Ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, şimdiye kadar yattığın yatağında bu gece yatma. Cebrail aleyhisselam söylüyor. Cenab-ı Hak ona haber gönderiyor. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ali'yi çağırır ve yatağımda bu gece sen yat ya Ali, yat ve uyu. Şu yeşil geniş aba hırkamı da üzerine ört, korkma, sana hiçbir zarar erişmeyecek, sana hiçbir zarar gelmeyecek der. Hazreti Ali radıyallahu anh kendisine teslim edilen emanetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke'de kalmasını Hazreti Ali emreder. Ya Ali, ya Ali, sana ben emanetleri teslim edeceğim. Ama sen bu emanetleri sahiplerine verinceye kadar da Mekke'de kalacaksın der. Mekkeliler biliyorsunuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama düşman ama onun Muhammedül Emin, yani her şeyiyle mükemmel, bu lakabı onlar vermişler, Muhammedül Emin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama son derece güvenirler ve en kıymetli eşyalarını da saklayamadıkları için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama teslim ederlerdi. Yani bu güvenirlerdi, teslim en kıymetli eşyalarına bakın. Hem düşman, hem can düşmanı, kan düşmanı öyle kabul ediyor, hem de en kıymetli eşyalarını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama teslim ederlerdi. Kureyş ileri gelenlerinin, o liderlerinin hakkında ölüm kararı aldıkları sırada kendilerinde emanet olarak birçok kıymetli eşyaları var. Hem ölüm kararı alıyorlar hem de onların da çok kıymetli eşyaları var. Ama o bu karara rağmen emanetlerin sahiplerine verilmesini ne yapıyor? Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçeyi emrediyor. Ne yapacaksın? Sahiplerine verinceye kadar Mekke'de kalacaksın ya Ali diyor. Yani burada bir kere daha büyüklüğünü ve emanete sadakatini ortaya koyuyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Tabii ki devam ediyorlar bunlar değerli dinleyiciler. Küfür boş durmuyor. Plan gereği her kabileden seçilmiş eli kılıçlı 200'e yakın müşrik. 200 ya 200. 2 değil, 2-3 değil. Gecenin üçte biri geçince ne yapacaklar? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın evinin önünde toplanacaklar ve toplanmışlar zaten. İşlerinde Ebu Cehil, lanetullahi aleyh, Ebu Leheb biliyorsunuz amcası ve Ümeyye bin Halef gibi azılılar, çok büyük düşman, azılı düşman dediğimiz elebaşları da var. Katiller gecenin geçmesini, aydınlığın etrafı sarmasını, Peygamber

Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evinden çıkmasını bekliyorlar. Onunla kendilerine göre yatakta içeri girerek bir zül, yani bir korkaklık ifadesi olduğundan Peygamberimizi bekliyorlar tabi. Yani düşünün, yani evinden çıkmasını, gecenin geçmesini, yani adetlerine göre bir adamı evinin içinde katletmek korkaklık alameti olduğu için o korkaklık alametini yani kendilerince güya yaşamak istemiyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eli kılıçlı katillerin hane-i saadetinin etrafını sardıkları sırada evinden çıkar. Yani yerden aldığı bir avuç toprağı başlarına atar ve Yasin suresinin ilk 8 ayetini okur. Hiçbir onu görmedi ve işlerinden çıkıp gider. Cenab-ı Hak onların hiçbirine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam göstermedi. Ve aralarına çıkıp gidiyor. 200 katilin arasından iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp gidiyor. Tabi bir müddet sonra yanlarına bir hemşerler gelir. Burada ne bekleyip duruyorsunuz der. Onlar da derler ki işte Muhammed'i bekliyoruz. Muhammed sizin başınıza toprak saçıp içinizden çıkıp gideli hayli vakit oldu, siz hala bekliyorsunuz der. Hele bir kere üstünüze başınıza bakın, her taraf toz toprak olmuş. Allah Allah. Gözü dönmüş katillerle adeta alay eder. Birbirlerine bakarlar o katiller. Gerçekten üzerlerinin toz toprak içinde kalmış olduğunu görürler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam almış olduğu toprağı her birinin üzerine serper ve gerçekten toz toprak içinde kalırlar. Şaşırıp kalmışlar. Derhal Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evinin içerisine bakarlar. İçeride birinin abaya sarınıp, Peygamberimiz öyle demiş de Hazreti Ali radıyallahu anh, kerramallahu veçe, sen benim şu yeşil abamı alacaksın, üzerini örteceksin. Yani abaya o örtünün altında bürünerek yattığını görünce işte Muhammed yatıyor derler güya. Yani o şekilde diyerek beklemeye devam ederler yine. Çünkü içeri girip de yani öldürmek onların korkaklığın işi, onu yapmıyorlar. Ta ortalık ağrıncaya kadar bekliyorlar. Sabahleyin Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine Hazreti Ali'nin yataktan doğrulup kalktığını görenler, o katiller, bütün şaşırırlar. Vallahi bize söylenen doğruymuş. O hemşerimizin sözü söyledi, doğruymuş. Muhammed bizim aramızdan çekmiş gitmiş dediler o zaman. Sonra da Hazreti Ali'ye Muhammed nerede? Nerede Muhammed? Sen ne yapıyorsun? Sen ne geziyorsun burada gibi sorular soruyorlar Hazreti Ali radıyallahu anh, kerramallahu veçhe'ye. Hazreti Ali radıyallahu anh bilmem. Hayrette kalıp ne yapacaklarını şaşırırlar. Cenab-ı Hak bu münasebetle indirdiği ayeti cellede şöyle buyurur değerli dinleyiciler. Ayet-i kerime diyor ki Enfal suresinde geçer. Enfal suresi 30. ayet. Hani bir zamanlar o küfredenler seni tutup bağlamaları, ya seni öldürmeleri yahut seni yurdundan zorla çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı ya. Onlar bu tuzağı kurarlarken Allah da onun karşılığını yapıyordu. Allah tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısıdır. Yani siz tuzak kurarsanız da Rabbim sevdiğini iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaz mı? Sizin hakkınızda yani o en güzel, en hayırlı tuzak Rabbimin tuzağıdır. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam derdi dinleyiciler, evinden çıkar, doğruca Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh evine girer, kendileri için acele sefer malzemesi hazırlanır ve bir dağarcığa bir miktar azık konar. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi Sevr mağarasına gidiyorlar. O tarafa doğru bir gidiş. Hazreti Ebubekir

Yani dikkat edin manasında. Evet, bu sefer değerli dinleyiciler, yani Mekke'nin aşağısındaki güneybatısına düşen şehre çok yakın, bir saat uzaklıkta bulunan Sevr Dağı'na doğru yol alırlar. Peygamberimizle aleyhissalatü vesselamla Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh telaşlı. Tabi sağına bakıyor, soluna bakıyor, arkasını gözetliyor. Peygamberimiz sormuyor, ne yapıyorsun da ya Ebu Bekir, ne yapıyorsun diyor. Niye böyle sağa sola arka yöne böyle telaşlı bir şekilde diyor. Ne yapıyorsun sen? Niçin böyle yapıyorsunuz der Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'e radıyallahu anh. Ya Resulallah, önünüzü arkanızı gözetlemek sizi korumak için ya Resulallah, yoksa bir herhangi bir başka bir nedeni yok. Sizi korumak için yapıyorum der. Evet, değerli dinleyiciler, böylece cuma gecesi mağaraya varırlar. Cuma gecesi mağaraya varıyorlar. Mağara ıssız. Önce Hazreti Ebu Bekir içeri girer. Yine etrafı kollar, bakar sağa sola bakar, temizleyip düzeltir. Mağaradaki delikleri izarını yırtarak, yani elbisesini yırtarak, geriye yani ne kadar delikler varsa o yırtmış olduğu elbisesini böyle yırta yırta delikleri tek tek kapatıyor. Geriye kalan bir deliğe de ayağını dayıyor tabii ki. Sonra Fahri Alem Efendimiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamı her şeyi emin olduktan sonra içeri davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın korkusu, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama bir zarar gelirse, İslam'a zarar gelir, ona bir suikast yapılırsa, koskoca bir İslam davası, Allah korusun, hep bütün gayesi şeyi bu, derdi, ona o şekilde hareket etmesi, mağarayı temizlemesi, mağaradaki bütün delikleri kapatması, yani kısacası kendini feda ediyor. Sonra her şeyi emin olduktan sonra, mağarayı temizledikten sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı içeri davet ediyor. Mübarek başını Sıddık-ı Ekber'in dizine dayayarak uyur. Çünkü yorulmuş, bir saat yolculuk. Uyumamış mübarek. O dağa tırmanmışlar. Sevr Dağı'na gidenler bilirler. Bayağı sürüyor. 1,5-2 saat. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yorgun. Sıddık-ı Ekber'in, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın dizine dayarak, dizine başını koyarak uyur. Tabii ki Hazreti Ebu Bekir deliğe dayadığı ayağında müthiş bir acı hisseder bu arada. Ne yapar sizce? Tabii ki yılan ısırmış değerli dinleyiciler. Delikten ayağını çekmez. Çekmiyor. Niye? Peygamberimize zarar vermesin diye. Hatta kainatın efendisi uykudan uyanabilir diye yerinden bile kımıldamıyor. Hareket etmiyor. Hareket etmiyor ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam uyanmasın. Kımıldamıyor. Biz ne yaparız? Hemen Allah korusun. Ne olursa olsun. Yılan soktu düşün. Acı, acayip bir acı. O acıyla birlikte yine kımıldamıyor. Canı öylesine acıyor ki gözlerinden ister istemez yaşlar akmaya başlıyor. Canı çok acıyor Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. İşte akan gözyaşlarının birkaç damlası mübarek yüzlerine damlayınca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne var ya Ebu Bekir, ne var diye sorar. Sadakat, her şeyle anam babam canım sana feda olsun diyen Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ya Resulallah, ayağımı bir şey soktu ama mühim değil, anam babam sana feda olsun ya Resulallah der. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam yılanın soktuğu yeri her zaman de söylediğimiz gibi tükrüyle mesheder. Allah'ın lütfuyla acı derhal kaybolur. Esasında o tükrük değil. O tükrüğe o şifayı veren Rabbim. Ya yani o Rabbim, Cenab-ı Hak peygamberimize ne yapıyor? Rabbimin vermiş olduğu o

0: şifayı orada kullanıyor, istiğmar ediyor. Ve o şifa Hazreti Ebubekir radıyallahu anh şifa buluyor. İşte o anda Allah'ın emriyle bir örümcek geliyor, mağaranın ağzına ağını geriyor. Bir çift güvercin ise gelip yuva kuruyor. Bu hayvanlar Resul-i Kibriye ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı bütün Kureyş'e karşı korumak için nöbetdarlık etmeye başlıyorlar. Nöbet tutuyorlar. Örümcek bir taraftan, güvercinler bir taraftan nöbet tutuyorlar değerli dinleyiciler. Allah Allah. Evet, bugünlük bu kadar diyorum. İnşallah güzel bir şekilde size kainatın efendisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını en güzel bir şekilde yani bu Sevr hadisesini daha geçen de anlattım ama gerçekten 100 defa, 1000 defa anlatsam insanlar ne yapıyor? Ama bu sefer güzel bir şekilde anlatıp değerli dinleyiciler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Sevr mağarasından ayrılışını ve ondan sonra Peygamberimizin Mekke'ye hitabını ve bu arada yolculuk esnasında gösterdikleri mucizelerden, ondan sonra Süreka'nın başına gelenlerden bahsedeceğim. Kısır keçinin süt vermesinden bahsedeceğim. Sütsüz keçinin süt verişi, yani o kadar şeyler, Mekke'den Medine'ye giderken öyle hadiseler oluyor ki o hadiselerde inşallah bahsedeceğiz. Bizden 107.3'ten Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Ve bu arada Umre'ye gidiyoruz. 2 Temmuz'da 14 günlük Umre turumuz var. Bu Umre turuna katılmak isteyen dinleyicilerimiz 0540-224-10-73'ü arayacaklar. Biz o telefon bende. Tabii size gereken bilgi de vereceğiz. Tekrar ediyorum, 0540-224-10-73'ten bizlere ulaşabilirsiniz. 2 Temmuz'da 14 günlük Umre turumuz var. Katılmak isteyen dinleyicilerimiz buyurun katılın diyoruz, davet ediyoruz. Radyomuza gelin, ofisimize gelin, çayımız için karşılıklı inşallah görüşürüz. Tabi 13 Haziran Cumartesi akşamı da İstanbul'a gidiyoruz. Cumartesi akşamı saat 24'te Gökdere Bulvarı'ndan otobüslerimiz hareket edecek. Radyoda dinlediğiniz yerler inşallah gezeceğiz ama öncelikle Yuşa Aleyhisselam'a, daha sonra Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ne sabah namazını kılıp ve ziyaretlerimize devam edeceğiz. En son tekne gezisi. Tekne gezisi ücreti bizden. Tabii ki daha geniş detaylı bilgileri yine almak istiyorsanız 0540-224-1073'ten de ulaşabilirsiniz. İstanbul gezimiz 13 Haziran akşamı, Cumartesi akşamı başlayacak. 14 Haziran Pazar günü gezip geleceğiz. Nasip olursa tahminim akşam namazını tekrar Bursa'mızda kılabiliriz. Ücretinde bizi ararsınız sizler tek tek. Kaydolmak isteyen dinleyicilerimiz isimlerini, TC'lerini ve telefon numaralarını WhatsApp'tan gönderecekler. Biz de size tabii IBAN göndereceğiz. Oradan da ücretlerini, yani ne yapabilirsiniz, yatırabilirsiniz değerli dinleyiciler. Tekrar ediyorum, Umre grubumuz 2 Temmuz'da hareket ediyoruz. Bu tura, Umre turuna katılmak isteyen dinleyicilerimizi davet ediyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mülk la şerike lek diyerek inşallah sizleri orada bu telbiyeleri çok çok getiren bir umreci olarak, Allah'ın misafiri olarak görmek istiyoruz. Gelin, eğer isterseniz asr-ı saadete, Ceziretül Arab'a gidelim.
1: Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540-224-10-73 0540-224-10-73

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fethi Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
6: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, abdün, kuddus. Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir. O kainatın gerçek hükümdarı, Melik'tir. Bütün eksikliklerden uzak ve yüce Kuddüs'tür. Kusurlardan münezzeh, yaratıklarına esenlik veren Selam'dır. Güvenlik veren Mü'mindir. Her şeyin üzerinde gözetip kollayan Müheymin'dir. Üstün kudret sahibi, mutlak galip, azizdir. Büyükler büyüğü, mütekebbirdir. En güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. Ey gökleri ve yeri bir örneği olmadan yaratan, ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, senden cenneti istiyor ve cehennemden de sana sığınıyorum. Amin. Velhamdülillah.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler başlıyor.
1: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde tekrar birlikteyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve sahbihi ecmain. Salat ve selam alemlerin ve ademlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin üzerine olsun. Büyüklerimize hürmet ve saygılarımızı, kardeşlerimize muhabbetlerimizi buradan gönderiyoruz. Güney Marmara'nın güçlü sesi Radyo Nida mikrofonlarından canlı olarak yayınladığımız bu tasavvuftan esintiler, Allah dostlarından, hak dostlarından İnciler ismiyle efendim sizlere her programımızda Sadat-ı Kiram, Kibar Evliyaullah, Allah dostlarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gölge gibi takip eden ve bizlere güzel mesajlar veren, hayatımızı güzelleştiren, hayatımızı olgunlaştıran, dünyamızı aydınlatan, ukbamızı aydınlatan, zenginleştiren, sohbet ve muhabbetleriyle gönlümüzü coşturan büyüklerimizin sohbetlerinden, büyüklerimizin kelamlarından, onların sohbet halkalarından birer demet, gül demedi, çiçek bahçesinden derlediğimiz buketleri hep birlikte birbirimizin istifadesine, faydasına sunmuş oluyoruz. Bugün efendim 1100'lü yıllarda yaşamış, 1100'lü yıllarda yani 1077'de Selçuklu döneminde yaşayan İslam alimlerinden mutasavvuf, hak dostu, büyük önderlerden, rehberlerden Abdülkadir Geylani Hazretlerinin şöyle sohbet halkasına biraz dahil olup evlatlarına, kardeşlerine, ihvan-ı yaranına, ona tabi olanlara, onu sevenlere, muhibbilerine neler anlatmış, onlardan böyle biraz sohbet sunmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak müstefid olmayı nasip eylesin, istifade etmeyi nasip eylesin cümlemize. İran'da dünyaya gelmiş, Hazar Denizi kıyısında bulunan Gilan eyaletinde 1077 yılında dünyaya teşrif etmiş, gelmiş bir hak dostu. Soy bakımından hem annesi tarafından hem de babası tarafından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uzanan bir silsilesi vardır. Dolayısıyla hem seyyid hem de şerif ünvanına sahiptir. Allah bizleri onların güzel yollarından, ki o yol nedir? Bize doğruyu gösteren yoldur. O yol nedir? Bize hakkı ileten yoldur. O yol nedir? Bize sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, birliği, beraberliği, diriliği, bir olmayı, kardeş olmayı öğütleyen sohbet ve muhabbetlerdir. Bu açıdan baktığımız zaman dinlediğimiz kelamları, dinlediğimiz sözler, bakın 2026'dayız. Hangi tarihleri konuşuyoruz? 1100. Yani efendim kaç asır geçmiş aradan? 2000, 1000, 1000 yıldan fazla. Efendim bir süre ve hala tazeliğini koruyan öğütler ve nasihatler, sohbet ve muhabbetleri her zaman hocalarımızdan dinliyoruz, büyüklerimizden, üstadlarımızdan. Onlar da Peygamber Efendimiz'den aldıkları bu meşaleyi günümüze kadar getiriyorlar, getirmeye çalışıyorlar. Abdülkadir Geylani Hazretleri de bunlardan birisi. Bildiğiniz gibi her programda başka bir hak dostunun sohbetleri ve muhabbetleriyle hayatımızı, bu program saatlerini güzelleştirmeye çalışıyoruz. Diyor ki Allah'ın kelamını ve Resulullah'ın sünnetini bilen alimleri takip ediniz, üstadları dinleyiniz. Allah'ın kelamını, Resulullah'ın hayatını, Resulullah'ın ahlak-ı hamidiyesini, güzel ahlakını bize anlatan, aktaran, yaşamaya çalışan insanların ilminden, irfanından, ihlasından istifade ediniz ey kardeşlerim diyor. Bilmediğimiz konuları onlardan öğrenmeye çalışınız. Onların huzurunda güzel edeple hareket ediniz. Onlarla beraberliğinizde usul ve adaba riayet ediniz. O zaman huzura erişir, kurtuluşa erersiniz, mutluluğa erersiniz diyor. Allah'ın kitabına, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ahkamına, onun emrettiklerine, onun nehyettiklerine yani yasakladıklarına uyarak Resulullah Efendimizin zaten ahlakıyla ahlaklanmış oluyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz ayet-i kerimelerle de bize ifade edildiğine göre ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. O zaman Peygamber Efendimizin hayatında çok büyük örnekler var. Peygamber Efendimizin yaşamında alacağımız büyük dersler var. İbretlik yaşanmışlıklar var. Peygamber Efendimizin hayatını irdelediğimiz zaman, okuduğumuz zaman, incelediğimiz zaman, hayatına girdiğimiz zaman ve onun hayatını yine onun yolundan gelen büyüklerden dinlediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'i tanımış oluyoruz. Sadece Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyarak, sadece Kur'an-ı Kerim'in meallerini, tefsirlerini inceleyerek biz yolumuzu tam olarak aydınlatamayız. Çünkü manayı anlamada hepimizin eksiklikleri var. Efendim, bunları Peygamber Efendimizin hayatına bakarak hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in hayata uygulandığı bir alan olarak görüyoruz. Annelerimize sorulmuştu değil mi sahabe-i kiram? Ey anneciğimiz, Hazreti Resulullah Efendimizin dışarıdaki, mescitteki, çarşıdaki, pazardaki, efendim evinin dışındaki hayatını biz görüyoruz, biliyoruz nasıl davrandığını, insanlarla nasıl geçindiğini, insanlara nasıl yaklaşımda bulunduğunu görüyoruz. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evdeki durumunu merak ediyoruz. Dışarıdan evine girdiği zaman hane-i saadetindeki davranışlarını merak ediyoruz. Olaylar karşısında nasıl davranıyordu, duruşunu merak ediyoruz. Ev ortamını merak ediyoruz. Dinlenmesini, ibadetini, sofra adabını, torunlarıyla, çocuklarıyla diyaloğunu, ilişkisini, alakasını merak ediyoruz. Hazreti Ayşe annemiz ne dedi? Siz Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz değil mi? Evet, okuyoruz. İşte o Kur'an'a göre hareket eden, Kur'an'ın emirlerinin dışına çıkmayan, evde de efendim diğer ortamda da böyle bir hayat sergileyen bir insan, bizden birisi ama o Allah'ın Resulü, o Allah'ın Habibi, sevgilisi. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını iyice öğrenmemiz ve onun yaşantısındaki tavır ve davranışlarını çözerek biz de hayatımızı güzelleştirmemiz gerekir. Bütün büyüklerin tavsiyeleri bu. Abdülkadir Geylani Hazretleri de aynısını söylüyor. Siz diyor, Allah'ın kitabına uyan, Resulullah Efendimizin ahlakına tabi olan, bunları iyi bilen, bunları iyi aktaran, hükümleriyle amel eden, dostlarla, büyüklerle, yol göstericiler ile, üstadlar ile, hocalar ile, alimler ile size bunları anlatan, aktaran ama hayatında da uygulayanlar ile kurtuluşa, felaha, huzura erersiniz diyor. İnsan sadece kendi aklıyla hareket ederse, kendisini diyor başkalarından üstün görürse, bu hastalığa düşerse, işte o zaman sıkıntı başlar diyor. Onun için ey kardeşlerim diyor, ruhunuzu terbiye ediniz, ahlakınızı güzelleştiriniz. Önce kendi ruhunuzun terbiyesini vermekle, edebini, edep elbisesini giymekle, kendi hatalarını görmekle, kendi nefsini ıslah etmekle meşgul ol yavrum, evladım diyor. Sonra başkalarıyla meşgul ol. Ne güzel değil mi? Önce aynada kendine bak. Ondan sonra diyor etrafındakilere de güzel güzel lisan-ı münasip ile, düzgün davranış ile, düzgün konuşma ile onları da yaşadığın doğruları aktarmaya çalış. Zaten yaşıyorsan diyor, sen kendin yaşıyorsan karşıya da onun yansıması mutlaka olacaktır. Psikologlar da bunu söylüyor. Uzmanlar da bunu söylüyor. Ne diyor? Evlatlarınızdan başlıyor. Önce değil mi? Evlat, insan evinin içerisinde başlar. Çocuklarınıza sorumlusu olduğunuz mahiyetinizdeki bulunan insanlara bir şeyi emretmeyin. Ne yapalım? Siz yapın. Önce siz yapın. Yapılmasını istediğiniz şeyleri siz yerine getirin ki örnek olarak çocuklar, torunlar, evlatlar görsünler. Ondan sonra onlar da elbette ki bu güzelliği gördükçe uygulamaya başlarlar diyor. Evet, bir ilahi arası verelim. Eyüp Otman abimizi rahmetle analım. Onun sözlerini yazdığı güzel bir ilahi, buna Ankara Cüveyram-ı Veli Camii'nde klip de çekmiştik. Merak eden dostlarımız arzu ederlerse klibiyle beraber sosyal medya aracılığıyla izleyebilirsiniz. Mesut Yavaş, Affına Muhtacım eseri. Sözleri çok dikkatli dinleyelim, bakın neler söylenmiş.

Gece kalkıp gözyaşımı akıtsam, secde edip şeytanımla takışsam, o secdede Rabbim ile buluşsam, ümidim hep affınadır Allah'ım. Ümidim hep affınadır Allah'ım.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: İnsanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Ne güzel kelamlar, ne güzel sözler. Birbirinden değerli Allah dostlarının hayatımıza dokunduğu o maneviyat yüklü kelamlar bizleri gerçekten müthiş derecede etkiliyor ve bu ifadeler de yönümüzü belirliyor değil mi? Yön veriyor bize. Hani trafikte giderken levhalar, yol işaretleri, işte keskin viraja gireceksiniz. Biraz sonra heyelan bölgesi var, işte kaygan zemindir gibi, hız sınırı şudur. Neden? Çünkü yol daralıyor, tehlikeli. Bu bölgede kontrollü gidiş yapmalısınız gibi uyarılar olmasa, taşıt giremez levhası konmasa bir yere, girsek 5 kilometre sonra yol kapansa ne kadar zor olur değil mi? Onun için işaretlere uymak, işaretlerin olmadığı yerde yol gösterenlere, trafik memurlarına nasıl riayet ediyorsak, yolun selameti açısından bu işaretçiler ve işaretler bize sağlıklı bir yolculuk yapmamıza sebep oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ama manevi yönde de yolculuklarımız var. Ana rahminden geldik pazara, bir kefen aldık döndük mezara diyen Nureddin-i Cerrahi Hazretlerinin bu sözüne ihtiyacımız var. Bu yolculukta, bu pazarda ihtiyacımız olan şeyleri alıp hayatımızı tanzim edip bu dünya serüvenini, dünya yolculuğunu tamamlarken güzel bir şekilde tamamlayarak, efendim sağlıklı bir şekilde bu yolculuğumuzu tamamlayarak, kazasız belasız gitmek istediğimiz yere, varmak istediğimiz yere nasıl mutlu bir şekilde varıyorsak, bizi bekleyenler, gönderenler mutlu bir şekilde haberi almak istiyorsa, bizler de birbirimizin güzel

davranışlarını, güzel huylarını birbirimize aktarmaya çalışıyoruz. Kendimize söylüyoruz. Önce kendimizi dinliyoruz. Önce kendimize bu ikazları yapıyoruz. Bu aktarmaları yaparken kıymetli dinleyicilerimiz, önce biz kendimize söylüyoruz. Kendimizin çeki düzene girmesi için gayret ediyoruz. Ne dedi Abdülkadir Geylani Hazretleri? Önce kendini terbiye et ey kardeşim. Önce kendini terbiye et. Kendi nefsinin islahıyla meşgul ol. Sonra başkaları ile. Çünkü öbür türlü olursa diyor, başkalarını aydınlattığı halde, başkalarına karıştığı halde, başkalarını ikaz ettiği halde, kendi yanlışını görmediği halde, hep başkalarının eksiklerini arayıp duran insanı bakın neye benzetiyor? Kendini eritip bitiren mum gibi olursun diyor. Mum. Kendini aydınlatıyor mum karanlıkta, değil mi? Yakıyoruz. Aydınlanıyoruz. Odayı aydınlatıyor. İhtiyaç görüyor mu? Görüyor. Fakat mübarek kendi de eriyip bitiyor. Sen diyor böyle mum gibi olma. Erimeyen ışıklar da var, değil mi? Teknoloji çok ilerledi çünkü. O zaman hiçbir şeye enaniyetinle, hevai duygularınla, nefsin, arzuların ile girişme ey kardeşim diyor. Allah seni bir husus için murat ettiği zaman seni bu işe zaten hazırlar, seni bir kıvama getirir. Eğer halkı senden faydalandırmayı murat ederse seni bu alanda kullanır diyor. Yani çok böyle insanlara bir şey anlatmak için, bir şeyleri öğretmek için çok mücadele verme. Önce kendi hatalarımızı, kendi kusurlarımızı görmemiz lazım. Hani atasözleri hep söylenir ya, terzi kendi söküğünü dikmez ama herkesin bütün söküklerini, efendim, yamalarını, tadilatını, tamiratını yapar ama diyor kendi söküğünü göremez diyor. Bu bir atasözü tabii. Terzilerimizi biz biliyoruz, çok şık terzilerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz var maşallah. Onlara da kolaylıklar dileyelim. Eğer bizi dinleyen terzilerimiz var ise, atasözü sakın onlara bir şey demiyoruz. Bu mecazi bir anlatmadır, ifadedir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bu kelamlarında kendi eksiklerini, insanların görmesini, önce kendi yanlışlarını tamamlaması gerektiğini ifade ediyor. Toplumda böyle insanları görmek mümkün. Kendi yaptığı yanlışları, hataları, kusurları görmeyip de hep senin, onun, bunun, karşıdaki insanların hatalarını, kusurlarını araştıran, hani konuşmayı da bir tarafa bırak, araştırıcı insanlar var böyle, hep bir eksik gedik arıyor, bir kusur arıyor ki bu malzeme bulunsun, biz onu yeri geldiği zaman kullanalım diye. Aslında kendi eksiklerini, kendi yanlışlarımızı, kendi yaptığımız yaramazlıklarımızı önce düzeltmekle mükellefiz. Önce biz kendimiz diyor. Allah'ın yoluna girmek isteyen önce kendi nefsini terbiye etsin. Ahlakını güzelleştirsin. Nefis güzel edepten yoksundur diyor. Zira o daima kötüye meyyaldir. Kötüye doğru dönüktür. Kötülüğü
arzular. Hemen burada ayet-i kerime aklımıza geliyor. Estaizu billah, innen nefse le emmaratun bisu'i. Nefis olanca gücüyle kötülüğü emreder. Bakın işte burada ayetin açılımını yapmış mübarekler. Bu ayet böyle diyor. Nefsi eğer boş bırakırsanız o sağa sola saldırır diyor. Yani saldırmaktan kasıt yanlış yollara gidebilir. Nefsine hoş geliyor çünkü. Tatlı geliyor. Güzel geliyor. İnsanların dedikodusunu yapmak güzel geliyor. Haram şeyleri yemek içmek güzel geliyor ama yalan söylemek, başkalarının üstüne basarak konum, makam, mevki edinmek, hakkı hukuka riayet etmeden, kul hakkı demeden ama sonunda ne oluyor? Hepimiz görüyoruz ki son hüsranla sonuçlanıyor. Ahla vahla sonuçlanıyor. Onun için bunlara gerek var mı diyor. Yok. Doğru gittiğin yolda git. Nasibin neyse al. Helal dairede hayatını tanzim et. Yaşamını sür. Emanetini Rabbimiz ne zaman alacağını bilmediğimiz şu yolculuğumuzda hazırlıklı ol. Hazır ol. Her an yola çıkacak gibi hazır ol diyor. Çantanı, azığını hazırla. Hadi gidiyoruz dedikleri zaman hazırım efendim. Buradayım. Hadi yola çıkalım. Ama bir taraflarda eksik bir şey olursa bir dakika ben şunları tamamlayayım. Şu işim yarım kalmıştı. Bunu da noksanını gidereyim. Şurada bu şey vardı. Bunu da o zaman araba, tren, uçak kalkıyor. Kimse kimseyi beklemez. Yalnız başına kalırsın diyor. Evet. Sen diyor Allah'ın yolunda mısın? Hangi ahlaka sahipsin? Bu güzellikleri kazanmaya, bu güzelliklerle bezenmeye çalış. Edep dairesinde hayatını tanzim et, edepli ol, hayalı ol diyor. Ne zaman söylüyor? 1050'li yıllarda. 1050. 2026'dayız. 2050 olsa yani 950-980 sene önce Abdülkadir Geylani Hazretleri bize edepten bahsediyor. O dönemlerde acaba nasıldı? Onu geçelim. Yani biz çocukluğumuzu bile hatırlıyoruz. Bizden önceki annemizden, babamızdan duyduğumuz sokakların halini, mahallelerin halini biz de biliyoruz az çok. Biz orta kuşak bir nesil olarak son dönemin halini de görüyoruz. Biz tam böyle balık sırtı gibiyiz. Ortadayız. Genç kardeşlerimiz, evlatlarımız tabii geçmiş dönemi bilmiyorlar. Her anlamda bilmiyorlar. Neden? Yaşamadılar. Anne babaya da itimat etmiyorlar şimdi çocuklar. Anlatıyorsun. Herkes kendi bildiği doğrultuda gitmeye çalışıyor. Ortam çok enteresan bir hale geldi. Ortalık yangın alev yeri gibi. Hele şimdi yaz mevsimi geldi. Korkuyoruz artık sokaklara çıkmaya. Neden? Görmememiz gereken pozisyonlar çok ortada. Allah yardımcımız olsun. Yavrularımızı da korusun, muhafaza eylesin. Bunları tabii ne kadar anlatsak da ortam, medya, sosyal medya, ekranlar, özendirici şeylerle evlatlarımızı anneden babadan alıp koparıp bir yerlere götürüyorlar, savuruyorlar. Ne zaman rüzgar dinecek, ne zaman o fırtınalar bitecek. Çocuklar belli bir kemal yaşa gelince
evlatlarımız, torunlarımız anlıyorlar ama iş işten tabii geçmiş oluyor. Evet, sadece bu mu? Değil. Ticaretteki ahlaksızlık, efendim, piyasadaki sahtekarlık, dolandırıcılık, kul hakkı yemeler, insanları aldatmalar. Evet, bunları ne yapıyoruz? Yaşıyoruz ama böyle mi olması gerekir? Asla. İnsana hizmet etmek şereftir. İnsana güzel davranmak, insanlarla güzel geçinmek, iyi ürünler sunmak, güzel şeyleri anlatmak, güzel şeyleri aktarmak, insanlarla köprü kurmak, bu konuda yardımcı olmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Bakın, Mehmet Esmer kardeşimiz Afrika'dan, Çat'tan döndü. Anlattığı şeyleri dinlediğimiz zaman, oradaki kardeşlerimizin yaşadığı hayatı gördüğümüz zaman, hissettiğimiz zaman, yani söyleyecek söz ve kelam bulamıyoruz. Halimize şükrediyoruz tabii ki ama bu tür olumsuz şeyleri, dünyadaki olumsuz şeyleri, ülkemizdeki olumsuz şeylerin de en azından azalmasından yanayız. İnşallah Rabbim hepimize sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin inşallah.

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Efendim, sararıp dalından düşen yaprakta, cami avlusunda o son durakta, er geç girilecek kara toprakta, seni göremeyen gözü neyleyim dedi Cengiz. Numanoğlu üstadımız, Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, yaprak mutlaka dökülecek. Yani şu anda tabii mevsim olarak her şeyi açıyor, güzelleşiyor ürünler, meyveler, elhamdülillah. Şöyle baktığımız zaman bahçelerimizde bu güzellikleri görüyoruz. Bu sene ürünlerimiz elhamdülillah, Allah afatından korusun duası ve dilek ve temennisiyle ürünler var gibi gözüküyor. İnşallah olacaktır diye düşünelim. Ziraatla uğraşan kardeşlerimiz, ticaretini bu yönde yapan, birçok tarımla uğraşan çiftçi kardeşlerimiz için çok önemli bu. Çünkü bir yıl boyunca bu ürünlerin oluşmasına çok emek sarf ediyorlar. Maddi olarak yatırım yapıyorlar. Allah inşallah karşılığını versin efendim. Diyor ki işte, ama sonbahar geldiği zaman ne oluyor? Yapraklar birer birer dökülüyor. Ve sonuç itibariyle kış mevsimi geliyor, mevsimler geçiyor. Dolayısıyla sararıp dalından düşen yaprak gibi diyor, mutlaka insanoğlu da sararacak, solacak ve Cenab-ı Hakk'ın takdir eylediği ömür dediğimiz şey bir gün sonlanacak. Bu hayatı Allah'ın izniyle, onun istediği bir şekilde, istikamette yaşayabilirsek ne kadar güzel. Birlik ve beraberlik içerisinde, sevgi saygı içerisinde ne oluruz? Mutlu oluruz. Hayata güzel bakarız, hayatı güzel yaşarız. Karamsarlığa düşmeyiz, gelecekten kaygımız olmaz. Eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız ile şu hayatı güzel bir şekilde yaşarız. Pozitif enerji yayarız etrafımıza, değil mi? Cenab-ı Hak bu tür şeyleri bizden istiyor. Karamsar olmamızı istemiyor. Ümit var olmamızı istiyor. Ümit kesmeyin diyor rahmetimden. Sakın ümit kesmeyin benim. Ben hepinizin Rabbi olarak inşallah bana dönene ben de dönerim diyor. Evet, Allah nasip ederse umre programları yavaş yavaş hazırlıklar yapılıyor. Bildiğiniz gibi sevgili dostlar, radyomuzun düzenlemiş olduğu efendim bu güzel umre programlarında yer almak isteyen kıymetli dostlarımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine-i Münevvere'de o coşku ve o heyecan ile ziyaret etmek isteyen dostlarımız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna varıp ya Resulallah geldim, huzurundayım, seni ziyaret ediyorum. Hani ilahilerde, kasidelerde var ya, Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım, ben Resul'e doyamadım, yaralıyam yaralı, Medine'nin yapısına kurban olam, kapısına ol Habibin kokusuna doyamadım, doyamadım. Şairler ne güzel yazmışlar. İşte bu muhabbete, bu sevgiye, bu sevdaya, bu özleme, bu ibadete katılmak isteyen kıymetli dostlarımız için İsmet Gödel hocamızın nezaretinde, rehberliğinde, Mahmut Kılınç hocamızın efendim riyasetinde, Mesut Biçim kardeşimizin ilahileri eşliğinde, Radyo Nida güvencesinde, Karakuş Turizm'in bu güzel organizasyonunda, Radyo Nida ile birlikte düzenlenen programlara katılmak isteyen dostlarımız için efendim artık kayıtlar başlamış, hızlı bir şekilde devam ediyor. Öyle çok büyük kontenjan yok, belirli bir sayıda, sınırlı sayıda kardeşlerimizi, büyüklerimizi, gençlerimizi programa dahil etmek istiyoruz. Telefon numarasını ben vereyim ama radyomuzu zaten biliyorsunuz. Gökdere metro istasyonuna çok yakın, Dilmaç Plaza ve Gökdere'ye çıkışta 1. bina 7. kattayız. Gelip bu konuda bilgi alabilirsiniz. Mahmut Hocam sürekli burada sizlerle diyalog halinde sizlere bu bilgileri aktarmaktadır. Detaylı bilgiler için şahsen başvurabilirsiniz. Ben telefonla da bilgi alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. O zaman söylüyorum telefon numarasını. 0540 Evet, 0540 224 Bursa'nın alan kodu bildiğiniz gibi 224, çok kolay bir numara. 224 1073 0540 224 1073'ten bu güzel programlarla ilgili Temmuz ayından itibaren umreler aşağı yukarı başlayacak. Yani bir ay sonra bu mukaddes yola çıkılacak. Daha sonraki grupları da öğrenebilirsiniz Ekim, Aralık gibi. Ama şimdiden kayıtları için acele etseniz iyi olur gibi gözüküyor. Evet, bu güzel yolculuk işin hakkını veren ekibimiz ile, değil mi, başından beri söylüyoruz. Ne yaparsak yapalım işin ehlini bulmak, işin hakkını vermek, sorumluluk duygusu içerisinde hareket etmek. Bakın Mehmet Esmer kardeşimiz ne yaptı? Sizlerden vekalet için alınan kurban bedellerini kendisi buradan 7 saat 8 saat Afrika'nın en ücra noktalarına bizzat kendisi giderek hayvanların, kurbanların kesiminde müşahit oldu. Neden? Çünkü emanet verdiniz. Buradan oradaki arkadaşlara EFT yoluyla gönderebilirdi paraları. Gönderebilirdik. Ama ne yaptı? Hayır dedi. Oraya gideceğiz. Kerem Bey'in organizasyonunu yerinde tespit etmek ve bize güvenen kardeşlerimizin, ablalarımızın kurbanlarını çatta o köylerde, ücra noktalarda, hem de neler tespit ederek, kendisi yeri geldiği zaman anlatacaktır inşallah, aktaracaklardır bu da canlı yayından gördüklerini, yaşadıklarını, ama biz duyduklarımızı size aktarıyoruz. İnşallah ibadetlerimizi Cenab-ı Allah kabul eylesin, makbul eylesin, rızasına uygun amellerin arasına katıversin inşallah. Tekrar geçmiş bayramınızı da tebrik ediyorum. Kurban bayramımız, efendim gelecek olan bayramlarımızda da tekrar sizlerle beraber böyle güzellikleri yaşamayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip eylesin. Tabii önümüzdeki hafta İstanbul gezisi de var. Bu geziye de katılabilirsiniz. Mahmut Hocam'dan bu konuda da bilgi sahibi olabilirsiniz efendim. Cenab-ı Hak sağlık sıhhat afiyetten ayırmasın. Bugün Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin sohbet halkalarına böyle ufak ufak girmeye çalıştık. Onun sohbet ve muhabbetlerinden alıntılar yaptık. Cenab-ı Allah o büyüklerin, o mana büyüklerinin halleriyle hallenen dostlarımızı, çünkü o yol, o silsile o taraftan bu tarafa kadar, günümüze kadar geliyor. Çünkü Allah'ın dini yaşantısı, dini emirler, Allah'ın izniyle hafızlık müessesesi nasıl ezbere ezbere kıyamete kadar devam edecekse, bu mana büyüklerinin yolundan giden hak dostları, alimlerimiz, ulemalarımız, yol göstericilerimiz hep olacak, yanımızda olacak. Biz de onları böyle dinleyeceğiz. Sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde onlardan faydalanacağız. İlahilerimiz ile, kasidelerimiz ile, Radyo Nida mikrofonlarından birlik ve beraberlik mesajlarını vermeye çalışacağız. Cenab-ı Allah bizleri, hepinizi, bütün evlatlarımızı, ailelerimizi sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, hayırlı günlerde buluştursun inşallah. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde verilen öğütler ve nasihatler kulağımıza inşallah küpe olsun. Bunları niye aktarıyoruz? İşte geldik gidiyoruz, geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle geldi, bir göz yumup açmış gibi diyor. Yunus Emre Hazretleri böyle söylüyor hayatı. Bu kadar diyor kısa ömür. Şimdi bizi dinleyen bizden yaşlılarımız 80-90 yaşlarındaki büyüklerimize sorsanız nasıl geçti anlamadık diyecekler. Biz de aynı şeyi söylüyoruz değil mi? Anlamıyoruz nasıl geçtiğini. Efendim inşallah tekrar başka programda buluşmak üzere pazartesi günü sizlerle birlikte olmayı murad ediyoruz. Cenab-ı Allah sağlık sıhhat afiyetten ayırmasın. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, her günümüz böyle güzel neşe ve muhabbet içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah geçmesini dilek ve temennisiyle programı sonlandırıyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

0: seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgelediğin başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindi. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüthüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Tarih 20 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
1: İnsanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin olsa da elinden alsalar yerinmemek, şöhretten ve övülmekten hoşnut olmamak. İbrahim Ethem.
0: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

İnsanoğlu üç perdeyi gönlünden gidermeyince ona Allah yolu açılmaz. Dünyayı mülk olarak verseler sevinmemek, dünya kendisinin olsa da elinden alsalar yerinmemek, şöhretten ve övülmekten hoşnut olmamak. İbrahim Ethem.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir benden

0: Mersin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı.
3: Bursa ve çevresi için öğle

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

İnsan bazen yorulur. Beden yorulur. Zihin yorulur. Kalp bile yorulur. Hayatın yükleri omuzuna ağır gelir. Beklenen haber gecikir. Edilen dualar hemen kabul olmaz. Çıkılan yollar uzar. İşte tam o anlarda şeytan insana ümitsizliği fısıldar. Fakat mümin bilir ki ümitsizlik mümine yakışmaz. Çünkü Rabbimiz sonsuz merhamet sahibidir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Bu ayet sadece günahlara değil, yorgunlara, kırgınlara, umudunu kaybetmek üzere olanlara bir müjdedir. Rabbimiz bize ümitsiz olmayın diyor. İnsanlar sizi terk etse de, kapılar yüzünüze kapansa da, dünya üzerinize gelse de, Allah'ın rahmet kapısı daima açıktır. Bugün yaşadığın sıkıntılar belki de yarın anlatacağınız birer şükür hikayesi olabilir. Çünkü Allah hiçbir şeyi boşa yaratmaz. Yaşadığınız her olayda bir hikmet, her imtihanda bir eğitim vardır. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Ve olur ki sevdiğiniz bir şey sizin için şerdir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Biz sadece bugünü görüyoruz. Allah ise bütün zamanı görüyor. Biz olayların görünen yüzüne bakıyoruz. Yüce Allah sonunu da biliyor. Bu yüzden bazen kaybettiğimizi sandığımız şeyler aslında bizim kazancımız olur. Bazen geciken şeyler daha hayırlı zamanda gelir. Bazen kapanan kapılar daha güzel kapıların açılmasına vesile olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin işi de hoştur. Müminin işi ne hoştur? Her işi onun için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Bir nimete kavuşursa şükreder, bu onun için hayır olur. Bir sıkıntıya uğrarsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Belki şu anda kalbinizde cevabını bekleyen dualar var. Belki yıllardır gerçekleşmesini istediğiniz hayalleriniz var. Belki gözyaşlarıyla yaptığınız dualarınız var. Unutmayın, Allah sessiz edilen duaları da duyar. Gecenin karanlığında dökülen gözyaşlarını da görür. Kimsenin bilmediği yaraları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Bugün yeniden umut edin, yeniden dua edin, yeniden bir besmele çekin, yeniden ayağa kalkın. Belki yol uzun, belki yük ağır, belki imtihan zor. Fakat mükafat da büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah bir kulunu severse onu imtihan eder. Demek ki bazen yaşadığımız zorluklar Allah'ın bizi terk ettiğinin, demek ki bazen yaşadığımız zorluklar Allah'ın bizi terk ettiğinin değil, bizi eğittiğinin işaretidir. Öyleyse sabırla yürüyelim, şükürle yaşayalım, tevekkülle güç alalım. Ve her sabah şu inançla güne başlayalım. Allah benimle, Allah beni görüyor, Allah dualarımı işitiyor, Allah benim için en hayırlısını takdir ediyor. Rabbimiz kalplerimize huzur, ömürlerimize bereket, hanelerimize rahmet nasip eylesin. Kederlerimizi sevince, korkularımızı güvene, gözyaşlarımızı duaya dönüştürsün.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Rıfktan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.
4: Huzur bu frekansta, Radyo Nida 107.3.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadana li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hadânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون الى اخر الايه Sadakallahü'l-Azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halikimize, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız, Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh diyerek selamlıyoruz. Allahu Teala iyiliklerinizi arttırsın. Mevlamız Teala hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden, kaçınan kullar zümresine bizleri ilhak eylesin. Değerli kardeşlerim, Kurban Bayramımızı ifa ettik. Kurbanlarımızı eda ettik. Birbirlerimizin hallerini, hatırlarını sorduk. Elhamdülillah bir Kurban Bayramımızı böylece ifa ettik. Elhamdülillah. Ancak biz kuluz, hatamız var, isyanımız var, bunun yanında umudumuz var. Kimden? Alemlerin Rabbi olan Halikimizden, Yaradanımızdan, Mevlamızdan, sevgili Allah'ımızdan.
Çünkü Mevla büyük bir sorumluluğu, ağırlığı üzerimize ne yaptı? Yükledi. Bu nedir? Kulluk. Estağfirullah. İnna aralnal emanete. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik. Ancak yüklenmekten kaçındılar. Onu kim yüklendi? İnsan yüklendi. Kur'an-ı Kerim'de Mevlamız لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Şayet biz bu Kur'an'ı dağların üzerine indirseydik, dağların Allah korkusundan dolayı paramparça olduğunu müşahede edecektim buyuruyor. Yaradan Rabbimiz, yaradan Halikimiz. O Kur'an'ın emirleri biz insanlara ne yapıldı? Teklif edildi ve biz de bunu kabul ettik. Ne dedik? Değerli kardeşlerim, ne dedik? Şöyle dedik. Ey Allah'ım, madem bizi eşrefi mahluk yarattın. Ne demek? Mahlukatın şereflisi. Akıl nimetini verdi Allah Celle Celaluhu. Ve bundan dolayı da emrimizde olan, bize hizmet için yaratılan mahlukattan koyun, keçi, sığır, manda, deve. Bunları benim yolumda kurban et bakalım dedi Allahu Teala. Ne var bunda değerli kardeşlerim? Yani şu emirde ne var? Değil mi? Ama öyle bir emir ki dağları eritiyor. Namaz emri öyle bir emir ki yerler gökler kaçınıyor. Oruç hakeza, haç hakeza, haramlardan içki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, faiz almak, vermek, ticarette hile, dilde yalan. Değerli kardeşlerim, dilde yalan, gıybet. Hiç yapmadığımız değil mi? Mevlamız Teala böyle bir emirler, yani ona kulluk emri. Ne buyuruyor Allah? Kes. Amanna ve sattakna. Emir veren kim? Allah Celle Celaluhu. Emir veren Allah. Kime veriyor? Yaradılana. O kim? İnsanoğlu. Peki, yaradılana kes emri veriliyor. Yine yaradılan olan mahlukata da kesil emri veriliyor. Ya لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَا كِنْ يَلَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Onların ne kanları, ne etleri, ne derileri, ne şurusu, ne bunu bana ulaşmaz. Bana ulaşan nedir? Sizin takvanız. Değerli kardeşlerim, sizin takvanız. Peki takva ne demek? Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak demek. Kendini bilmez birisi, hanım sanatçılardan, yine hanım diyorum bakın,
can bedende olduğu müddetçe tövbe kapıları açıktır. Yani can bedende olduğu müddetçe tövbe kapıları nedir? Açıktır. Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri şimdi kes emri veriyor. Ne diyor? Ben elhamdülillah Müslümanım. Ben Müslümanım diyene sen gavursun diyebilir miyiz canım? Öyle bir şey olabilir mi Allah'ınızı severseniz? Peki, ama hayvan keserek kutlanılan bayrama karşıyım diyor. Ne insancıl, görüyor musunuz? Tam bir Ebu Cehil, tam bir Ümmü Cemile'ydi Ebu Leheb'in karısı. Ümmü Cemile, vallahi Ümmü Cemile. Sen neyi kabul ediyorsun, neyi kabul etmiyorsun? Sana soruldu mu? Yani şunu kabul eder misin, bunu kabul eder etmez misin diye bize mi soruluyor? Hayır. Ya Allah'ın emri olan Kur'an'ımızın emirlerinin tutulması için bize ne yapılıyor? Teklif ediliyor. Yaparsanız, Allah'ın yolunda giderseniz yeriniz, mekanınız cennet. Böyle bir yaradan, böyle bir Allah. Eğer yapmadınız, asi geldiniz, bana zararınız olmaz. Zararınız kime? Size. Yeriniz neresi? Cehennem. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı emanet derken iki manaya geliyor. Birinci manası ilahi teklifler. İlahi teklifler, emanet. Aman ya Rabbi, değerli kardeşlerim, namaz, oruç, hac, zekat, Allah dostları öyle diyor. Namaz olmayan cenneti ne yapacağız biz? Namazsız bir cennette nasıl duracağız? Niye böyle? Değerli kardeşlerim, niye böyle? Namaz ile dinleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Hazreti Bilal'e, bizi ferahlattır ya Bilal. Daraldı, bunaldı, sıkıldı. Teselliyi nerede aradı? Allah'ın huzurunda. Değerli kardeşlerim, teselliyi Allah'ın huzurunda. Allah'ın huzuruna durursanız kalbiniz mutmain olur. Yoksa ellezine amenu ve tatmainnu kulubuhum bi zikrillah. Onlar öyle kimseler ki iman ettiler. Kalpleri de Allah'ın zikriyle tatmin oldu. Bu kalp ameliyesi bambaşka bir olay. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Agah olun, dikkat edin, uyarıyorum sizleri kullarım. Ancak kalpler zikirle tatmin olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ancak kalpler zikirle tatmin olur buyuruyor alemlerin Rabbi olan Allah'ımız. Sonra ellezine amenu ve amilus salihat tuba lehum ve husnu ma'ab. Allah Allah. Onlar ne yaparlar? İman ederler. İmanınız kavi olsun, sağlam olsun. İmansız hiçbir ameliniz kabul olmaz değerli kardeşlerim. İnsanlar öyle Allah'ın dininden çıkıyorlar ki okun yaydan çıktığı gibi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tane dengesiz geldi. Sanatçı mıymış? Bu
yani efendim Deccal. Deccal. 30-40 bin lira bilet parası. Değerli kardeşlerim, adam ben tanrıyım diyecek kadar tuğyanlaşmış, kafirleşmiş, melunlaşmış. 120 bin kişi gidiyor. 120 bin kişi. Ve bu alkışlanıyor, ıslıklanıyor. Bir saat geç kalıyor, 20 dakika efendim sahnede kalıyor falan filan. Gidenler kim? Genç. Ne yaptınız bu gençliği böyle? Ne yaptınız? Okullar bu gençliği ne yapıyor? Mektepler ne yapıyor bu gençliği? Bugün ölüm haberi geldi. Ünlü bir haber spikeriydi, bilmem neydi falandı, feşmakandı. Efendim diyor, öldü, bugün öldü. Ölüm haberi efendim haber kanallarına düştü. Efendim diyor, okullar ilim yuvasıdır, bilim yuvasıdır, din öğretilemez diyor. Allah Allah. İlimsiz, dinsiz ilim, bilim neye yarar? Neye yarar? 20 sene Allah'ın mülkü olan şu yeryüzünün mekteplerinde okuyacaksın, kelime-i tevhidi getiremeyeceksin. Ve bunu müdafaa ediyordu. Din olmaz. Efendim, öldü. Öldü kardeşlerim, öldü. Biz yine dua ediyoruz. Tövbe nasip olsun inşallah. Olup da öyle gitsin inşallah. Ama tövbesiz ve bu itikatla gittiyse heballahi hebillahi ebedi cehennem. Değerli kardeşlerim, o Müslümanları inim inim inletilen 28 Şubat sürecinde efendim ünlü bir kanalın haber spikeriydi. Öldü gitti. Biz emsal. Değerli kardeşlerim, biz emsal. Allahu Teala ilahi emirleri nedir? Emanettir değerli kardeşlerim. İşte şu anda sıcaklar da başladı. Kadınlar da açılmaya başladı. Ya hani emanet? Örtülü olan hanımlar, bakın Allah rızası için rica ediyorum. Şu Google mudur nedir? Şöyle bir sorun bakalım. İslam'a göre örtünme şekli nedir? Her şeyi soruyorsun. Kabak yemeğini sordun. Patlıcan yemeğini soruyorsun. Efendim? Nasıl felanca tatlı yapılır diye soruyorsun. Öyle mi? Veyahut da şöyle bir modelleri geziyorsun. Veyahut da tatile gideceksen tatil yerlerini araştırıyorsun. Öyle diyor Allah dostlarından birisi. 3 günlük tatile gitmek için 1 ay yer arıyor diyor. Yer araştırıyor. Ebedi bir aleme gideceksin. Neyi araştırmıyorsun yahu diyor. Ebedi bir aleme gideceksin. Kalacağın yerini, yurdunu, en büyük emanet ne değerli kardeşlerim? Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan. Onun tefsiri olan hadisi şerifler. Ne buyurdu alemlerin sultanı Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellem? Size 2 emanet bırakıyorum. Allah dostları öyle diyor. Neden bu
zalimler, gavurlar, kafirler, münafıklar, mücrimler, Müslümanların elinden Kur'an'ı almaya çalışıyor. Ya değerli kardeşlerim, neden? Çünkü Kur'an Müslümanların elinde olursa mağlup edemiyorlar, mağlup, mağlup. Ya son devir sadrazamlarından Fransa'ya sefir gönderiliyor evvelden değerli kardeşlerim. Tabii böyle sefirlere yeni yemek geldiği zaman yemek vermek adettenmiş o zaman. Onun da yerini kapıya yakın koyuyorlar. Osmanlı'nın sefiri, Osmanlı'nın sefiri. Ya o da kapıyı açıyor. Doğru. Napolyon'muş o zaman, ikinci, üçüncü hangisi ise onun yanına oturuyor. O da diyor ki, sen kendini Yavuz zamanında mı zannettin diyor. Sana neresi gösterilirse oraya oturacaksın. O da diyor ki, eğer Yavuz zamanı olsaydı sen bu toplantıda olmazdın diyor. Ya değerli kardeşlerim, Yavuz'un elinde ne vardı? Kur'an vardı. Kanuni'nin elinde ne vardı? Kur'an vardı. Fatih'in elinde ne vardı Allah'ınızı severseniz? Fatih'in yanında kim vardı? Kim, kim? Kanuni'nin yanında kim vardı? Ebu Suud efendiler, Yahya efendiler, efendim? Daha bunun gibi Fatih'in yanında Akşemseddin Hazretleri var. Durmadan teşvik ediyor. Hünkârım, fetih sana müyesser olacak. Sakın geri dönme. İşte o, onların elinde ne vardı? Kur'an vardı. Bu Kur'an'ı, bu emaneti bizim elimizden aldılar değerli kardeşlerim, aldılar. Filistin'de Apalya'dan açıktan ezan okunmak yasaklandı. Ey Müslümanlar, tatile gidelim, vuralım, oynayalım, neşelenelim, gam çekelim bu dünyadan. Ya yedik, içtik. Efendim, eğlendik. Efendim, 30-40 bin lira bir gavuru dinlemek için, görmek için para verdiler. 120 bin kişi değerli kardeşlerim. Tatil ucuz diye Yunan adalarına gittiler. Yunan adalarına. Neyin için bakalım? Neyin için? Filistin'de ezan yasaklanmış. Burada yasaklansa adamın haberi yok. Camide imam yok. İmam yok diye cemaat yok. Camide imam var, cemaat da yok. Ya değerli kardeşlerim, Kur'an emanetini ne olursunuz hakkıyla taşımaya gayret edelim. Amasız, fakatsız, nedensiz, nasılsız, niçinsiz, niyesiz? Semi'na ve ata'na diyerek. Değerli kardeşlerim, Allah'ın kelamını elimizden aldılar. Ama onlar iman etmedi, içindekilerini yaşadılar. İman yok. İçindekilerini yaşadılar. Onun için şimdi geliyoruz. Batı şöyle, batı böyle. Hey Müslümanlar. Elimizdeki değeri, cevheri onlar kendilerine tatbik ettiler. Bizim elimizdeki değerleri, cevherleri aldılar. Sonra kendilerine özendirdiler. Medeni batı, uygar batı, efendim?
Daha neler, daha neler. Bu memlekette İngiliz'in arabasının atını söküp at yerine kendini koştular. Öyle şuursuzlar vardı değerli kardeşlerim. Öyle karaktersizler vardı. Osmanlı böyle yıkıldı. İngiliz'in arabasının atlarını çıkardılar. Öyle bir hayranlık, öyle bir bağlılık, öyle bir özenti. Daha bunun gibi nicesi yani. Öyle bir özenti. Ya düşünebiliyor musunuz?

koruyor. Neyine özeniyorsun? Ama öyle yaptılar. Fabrika ayarlarına, yani ecdadın yaşadığı Kur'an'a dönmesinler diye hem bizi kabul etmiyorlar, olmaz diyorlar, hem de bizi bırakmıyorlar. Değerli kardeşlerim, öyle bir sinsi, şeytani bir oyun oynanıyor ki, siz Müslümansınız diyor, yani biz Hristiyan topluluğuz. Sizin bizim aramızda işiniz ne? Tamam kardeşim, o zaman biz kendi birliğimizi, dirliğimizi, olur mu diyorlar. Biz siz ne yaparız? Siz biraz daha gayret edin bakalım. 60'lı yıllardan bu zamana benim yaşım. Değerli kardeşlerim, kapıda yarım yarım yalvartıyorlar. Etmeyin, yapmayın, bizi alın. Niye öyle yapıyorlar? Aslımıza dönmeyelim diye değerli kardeşlerim. Ya bunlar aslına dönerse diye. Şimdi tabii bu Kur'an meselelerini ileriki sohbetlerimizde geniş geniş yine anlatacağım. Ancak bakın şimdi değerli kardeşlerim, emanet vücut azaları manasına da geliyor. Bir Kur'an manası ve sünnet-i seniyye dediğimiz, ikinci manası emanet dediğimiz zaman neye, hangi manaya geliyor? Vücut azalarımız manasına geliyor. Yani verilen azalar bize emanet. Mesela bunlardan göz bir emanet. Değerli kardeşlerim, göz bir emanet. Allah'ımız hemen Kur'an-ı Kerim'inde emri bize beyan ediyor. Kul lil mu'minine yaghuddu min absarihim ve yahfazu furucahum. Zalike eskalu. Kul lil mu'minati yaghudne min absarihinne ve yahfazne furucahun. Ya söyle o mümin erkeklere, gözlerini haramdan sakınsınlar. Felçlerini muhafaza etsinler. Yani zinaya gitmesinler. Emir oldu mu? Olmadı. İkinci bir emir daha geliyor. Bu müminlere emir. İkinci emir, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُرْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ. Söyle o mümine hanımlara, gözlerini haramdan sakınsınlar. Avret yerlerini muhafaza etsinler. Gördünüz mü emri şimdi? Bu göz nimetini veren kim? Allah. Ama olan var, hiç görmüyor. Baksa da görmüyor. Şimdi bu ama olana, tamam gözümüzü açarız ama işte ağaca bakacaksın, çiçeğe, böceğe bakacaksın. Efendim bakma yerlerin, senin gözünü açarız desek ne der Allah'ınızı severseniz? Yeter ki şu körlükten kurtulayım, amalıktan kurtulayım. Ne derseniz onu yaparım der mi demez mi? Der. Yahu Allah vermedi mi bu gözleri bize? Hem de kahverengisiyle, elasıyla, efendim yani göz renklerimizi çeşit çeşit. Değerli kardeşlerim, ya'lemu, Allah bilir. Neyi bilir? Hain gözleri bilir. Hain gözleri bilir.

0: Geçen de bir resim geldi önüme. Abdülmetin Balkanlı Hoca, oğlu hocamız, Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Gemide gözlerine şeyi çekmiş, o siyahlı şey var, uyumak için efendim takıyorlar ya. Güneş falan gelmesin, gözüme ışık gelmesin diye. Aynen onun gibi. Ve zikir yapıyor. Tevhid çekiyor. Bu kimse böyle bir kimse. Şimdi sen projektör gibi her yeri gözlersen, giderken zaten sağın, solun, önün, arkan, günahın anne yahu anne. Kızı efendim dışarı çıkacak. Bir bak kız, gel bakayım buraya. Eteklerin boyu ne? Koca karı gibi. Kaldır biraz. Anne bu ya. Anne bu anne. Ben neneden duydum. Neneden. Bire bir duyduğum olayı söylüyorum. O genç kızlarına, torunlarına. Ne o kız diyor? Sizin yerinize ben mi açılacağım diyor. Şundaki zihniyete bak. Açılın, saçılın. Ve bir de ne diyor? Allah'ın verdiğini niye sakınıyorsunuz? Allah diyor ki sakının. Ondan sonra da ne diyorlar? Aa, kadını siz eve mi hapsedeceksiniz? Evet, kadını biz eve hapsedeceğiz. Evinin sultanı yapacağız. Evinin hanımefendisi yapacağız. Efendim özgürlük diyerek sokaklarda temizlik görevlisi yapmayacağız. Özgürlük diyerek garsondu efendim. Yok otobüs şoförüydü, yok tır şoförüydü. Daha sarhoşların masasına vallahi meze yapmayacağız. Hanımı evinde hanım ağa yapacağız. Hanım ağa. Evinin sultanı yapacağız. Evinin kraliçesi yapacağız. Hanımlar sizi aldatıyorlar. Sizin güzelliğinizden, endamınızdan, efendim yürüyüşünüzden, vücudunuzdan, hani kadınlığınızdan, bu süfli insanlar vallahi yararlanıyor. Bugün bir kanun görüşülecek değerli kardeşlerim. Bir kanun görüşülecek. Ne o? Süresiz nafaka. Süresiz nafaka. Ne hakkın var yahu? Sana Allah ne alacağını Kur'an'da bildiriyor. Emanet, bakın emanet. Medrese hocasının aldığını biliyorum ben. Medrese hocası, hoca fıkıh öğretiyor medrese. Ama Allah'ı aldatmaya çalışıyor. Ne yapıyor değerli kardeşlerim? Alıyor, yemiyor. Şundaki rezalete bak. Alıyor ama. Ama yemiyor sözüm ona. Tam bir şeytan. Ya senin yememen değil, almaman, müracaat etmemen, nikahtan evvel mehrini al alabildiğin kadar, iste isteyebildiğin kadar. Ama nikah bittikten sonra iddetin müddetince 3 ay 10 gün her şey kocana ait. Eğer çocuğun varsa 9 ay kocana ait. Çocuğuna bakıyorsan o da kocana ait. Ama öyle bir şey yok. Adamın yatırdığı parayla parayı kadın sevgilisiyle gelip alıyor. Şu hale bakın Allah'ınızı seversiniz. Medeni denen, efendim, kanunların, kuralların insanları getirdiği hale bakın. Sonra ne oluyor? Değerli kardeşlerim, sonra ne oluyor? Enteresan tabii bunlar, çok enteresan işler. Ve bugün o kanun görüşü, bugün veya yarın Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafaka, adamın aldığı zaten ne ya? Bir de evlenecek bu adam, boşanmış, evlenecek. Senin ne hakkın var? Aynen neye benziyor bu? Kadınların miras hususunda itirazına benziyor. Hanımlar, Allah ve Resulünün emirlerinin haricine çıkmayın. Allah rızası için söylüyorum. Şimdi hanım, Allah'ımız ne diyor? Ve karne fi buyutikunne ve la tebarracne tebarrucel cahiliyetil ula. Okunur evinizde. Şu kadınları sokaklardan, pazarlardan, alışveriş AVM'lerden, efendim, kafelerden, bilmem nelerden aldığınız zaman hayat ne olur değerli kardeşlerim? Hayat ne olur? Koca bir sanayi çöker vallahi. Nedir o? Kozmetik sanayi. Şimdi bir de estetik sanayi çıktı. Estetikte güzelleşeceğim diye suratı allak bullak olmuş kadıncağızın. Allah'ın verdiği dudağı beğenmiyor yahu. Allah'ın verdiği yanakları beğenmiyor kardeşlerim ya. Allahu Teala yaşını ne yapıyor? Vücudunda, yüzünde millete bu kişi yaşlı. Ona göre hareket edin. Ona göre davranın. Güçten düşmüştür. Efendim, takattan düşmüştür. Allahu Teala böyle yaratmış. Yok. İlla yüzünü gerdirecek, gıdığını aldıracak, efendim, yanağını dolduracak, dudağını dolduracak. Allah! Kadınlar niye? Beğenilme duygusu var. Bundan yararlanılıyor. Düğün salonlarından kadınları çekin bakalım. O muhteşem, şaşalı, deptebeli düğün salonları tutan olur mu, olmaz mı? Şimdi bu sektördekiler kadınların eve girmesine razı olur mu? Olmaz. Olmaz. Ya değerli kardeşlerim, kadın okuyacak mı? Tabii ki okuyacak. Kadın vazife yapabilir mi? Yapabilir. Kadın çalışabilir mi? Çalışır. Hangi ortamda? Onu muhafaza edilecek ortamda. Erkeklerin içinde değil. Bunun yanında mesela şimdi eskiden garsonlar, gençler olurdu garsonlar. Şimdi kızlar, kadınlar. Öyle değil mi değerli kardeşler? Uçağa biniyoruz, hostes. Evde babasına, abisine hizmet etmez, dayısına, efendim, amcasına hizmet etmez. Neydi? Belirsiz insanlara, efendim, tamam efendim, tabii efendim, gelir efendim, gidiyor efendim, gelecek efendim. Şu hale bakın. Allah ile harbi ilan etmektir. Değerli kardeşlerim, demek ki göz bir emanet. Allah'ın emaneti. Bak dediği yere bakacaksın, bakma dediği yere bakmayacaksın. Kulak bir Allah'ın emaneti. Değerli kardeşlerim, emirlerini dinleyeceksin, dinde kötü sayılan şeylere, yasaklara sırt çevireceksin ve hakkında bilgi sahibi olmadığın şeylerin arkasında yürümeyeceksin, gitmeyeceksin. Allah'ın emri bu değerli kardeşlerim. Mevlam böyle emretmiş, Mevlam böyle emir buyuruyor. Bunun daha ötesi berisi var mı ya? Kulağı veren kim? Kulağı yaratan kim? Sana şarkı, türkü, efendim aranjman, efendim müzik aletleri dın dın dın dın dın dın dinle diye mi verildi bu kulak sana? Ne oluyor? Bir kapı açıldığı zaman günaha onun artık nerede duracağı belli değil. Adam çıkmış ben tanrıyım diyor. Yüz binlerce kişi alkışlıyor. Adam geldi 30-40 milyon doları aldı geçti gitti ya. Gavur ya gavur. Amerikalı gavur. Sen bunun neyine aşık oldun? Neyini dinliyorsun sen bunu? Neyine 30-40 bin lira para verdin? 2,5 kilometre efendim bilet kuyruğu oluşuyor ya. Ya değerli kardeşlerim, nefis insanları ne hale getirdi görüyor musunuz? İşte böyle bir kapıyı açtığınız zaman efendim gıy gıya dın dına efendim mızıkaya davula zurnaya iyi zurna çalıyormuş. Allah Allah. İyi davul çalıyormuş. Efendim iyi saz çalarmış. Veyahut da kanun mu diyorlar ne diyorlar dır dır dır dır dır dır ötüyor. Buna ön verildiği zaman bazen ilahiler mesela arabada giderken camlar açık ya değerli kardeşlerim samimi söylüyorum kapatıyoruz bazen. Niye? Ya adam şarkı mı türkü mü dinliyor zannedecek ya. İlahi tamam. Sözlerine bir şey dediğimiz yok. Söyleyen namaz kılar hani bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki değerli kardeşlerim o enstrümanlarla o cafcaflarla söylenen ilahinin ne tesiri olur? Yoksa sözler kimin? Mesela Veysel Karani'nin, Yunus Emre'nin böyle kimseler onların sözlerinden ilahi yapılmış. Amanna, gönül erbabı bunlar. Yani bunların hepsi gönül erbabı. Ama bunun yanında bu gönül erbabı olan kimselerin sözlerini söylerken buna şeytani bir takım enstrümanların katılması, onlardan söylenmesi, onların çalınması caiz midir? Değildir. Böyle onu daha ilahi söyleyen kardeşlerimiz bir abiler olarak söylüyorum. Bir büyükler olarak söylüyorum. Daha İslami gönüllere hitap edecek. Kulaklara değil, gönüllere hitap edecek sözlerle, fiillerle söylenmesi daha evladır. Bakın üçüncü emanet nedir? Mide. Yani Allah'ın bize verdiği emanetlerin üçüncüsü midemiz. Gözlerimiz, kulaklarımız, mide. Midemiz ne yapacak? Haram ile tıka basa doldurursan bütün vücut azaların ne yapar değerli kardeşlerim? İflas eder, iflas. Zaten Vücutta bir organ var ki o aç olursa bütün organlar tok olur. Eğer vücuttaki bu organ tok olursa bütün organlar, diğer organlar aç olur. Yani ters orantı. Bu nedir? Bu midedir. Eğer mide aç olursa ne gözün harama bakar, ne kulağın haram dinler, ne elin harama eller, ne ayakların gider. Çünkü neden? Aç, aç. Yani aç ne yapabilir? Onun için Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? En kötü doldurulan kap diyor. En kötü doldurulan kap. Mide. Tıka basa doldurmak mideyi, bütün uzuvları aç bırakmak demektir. Mide tok olduğu için göz canlanır ve sağa sola bakmaya başlar. Karnı dolu olanın kulakları sağı solu dinlemeye başlar. Kadın sesiymiş, erkek sesiymiş, müzikmiş efendim veyahut da başka bir şey hiç umuruna gelmez. Ayak harama doğru gitmeye başlar. Zaten yiyelim içelim. Ya hiç ye hiç bakalım. Bunun hesabını vereceksin Allah'a. Ne buyuruyor Mevlamız? Zerhum ya'kulûne ve yetemettaû ve yulhihimul emelü fesevfe ya'lemûn. Bırak habibim onları. Bırak. Yesinler içsinler. Ha bak, yedi içti. 66 senelik bir ömür geçti gitti. Ebedi aleme. Yani böyle insan düşündüğü zaman düşünce sistemleri bozuluyor ya. Ebedi bir alem değerli kardeşlerim. Ebedi bir alem değer mi ya? Değer mi Allah'ınızı severseniz? Velev ki 90 sene yaşa. Velev ki 150 sene yaşa. Ne olacak ki? Öyle bir hayat yaşayalım ki tadı, zevki, hazzı tamamımızda kalsın. Buradan giderken ağlayarak değil, gülerek gidelim. Ne diyor İslam alimleri, gönül erbabı? Siz dünyaya geldiğiniz zaman herkes güldü, siz ağladınız. Öyle olmadı mı değerli kardeşlerim? Herkes güldü kahkahalarla, sevindiler. Ama öyle bir hayat yaşayın ki ölürken siz gülün, onlar ağlasın. Öyle bir hayat. Ya Rabbi, bu hayatı yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Dua ediyoruz. Bundan dolayı bakınız, şimdi mide, helal, haram hepsini yemeye kalkarsa haliyle o uzuvlardan Allah'ınızı severseniz ne şey edebilir, ne olabilir? Bundan dolayı Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri dünya ahiret saadetine ulaşmayı nasip eylesin. Dediğimizin helal mı, haram mı olduğuna dikkat etmeye gayret edelim. Şimdi değerli kardeşlerim, öyle bir emanet var ki o da nedir? Dil. Dilimizi dedikodudan, küfürden, gevezelik gibi maleyani konuşmalardan sakınmamız elzemdir, lüzumludur. Yani bir et parçasını mı konuştuğunu düşünüyorsunuz? Zürafanın senden benden daha fazla dili. Mübareğin dili bir metre midir nedir? Konuşuyor mu? Konuşmuyor. Peki Mevla bize veyahut da bir devenin veyahut da bir affedersiniz büyük baş hayvanın dilleri bizden daha büyük. Konuşabiliyor mu? Hayır. Konuşma melekesini veren kim? Allahu Teala. Bu melekeyi insanoğluna vermiş. Şükürler olsun. Bu verdiği melekeyi yerinde onun istediği gibi kullanmayı cümlemize Allah nasip eylesin. Emanetlerimizi hakkıyla riayet edip hakkıyla ifa etmeyi cümlemize nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, inşallah yarınki sohbetimde bana bu kadar mühlet verdiler. Mehmet kardeşimizin misafirleri gelecekmiş. Mehmet kardeşim de biraz dedi erken bırakabilir misin? Arada vermedik hani orayı da dolduralım diye. Elhamdülillah bir saate yakın bir zaman diliminde sizlerle beraber olduk. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Gönülde
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Selamünaleyküm, hayırlı günler efendim. Bidender Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da yeniden yayındayız. 15.08 şu anda saatler. Tüm dinleyenlerimize hayırlı günler efendim. Çalışan herkese kolay gelsin. Allah helalinden bol bereketli kazançlar nasip eylesin. Seyir halinde trafikte bize kulak veren dinleyicilerimize hayırlı yolculuklar efendim. Yolunuz açık olsun. Evlerinde dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. İkindi vaktine kadar devam edecek bugün yayın. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim.

Birazdan sizlerin göndermiş olduğu mesajlardan paylaşacağız. Esnerlerimizi dinleteceğiz. Ne kadar günahkar olursan ol, tövbe et. Ne kadar yorulursan yorul, yeniden ayağa kalk. Ne kadar düşersen düş, yeniden başla. Çünkü unutma, Allah'ın affı günahlardan büyüktür. Allah'ın rahmeti senin hatalarından daha geniştir. Allah'ın sevgisi senin hayal ettiğinden daha yakındır, daha çoktur.

Aklındaki umutsuzluğu bir tarafa koy, kalbine umut koy. Çünkü bir sahibimiz var. Rabbimiz bize şah damarımızdan daha yakın.

Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri 5 mağazasıyla sizlere hizmet veriyor Ulu Cami çevresinde efendim. Hac ve Umre yolculuğunuz öncesi Bilenler'e uğrayabilirsiniz. Radyo Nida'dan duydum, geldim diyenlere %10 zam. Bilet ve bir yana indirim yapılıyor efendim. Yardımcı oluyor oradaki abiler, arkadaşlar.

0: alem. Kimden, nerelerden dinliyor şu anda efendim? Hangi bölgeden dinliyorsunuz? 0543-224-01-08. Bu numaradan yazabilirsiniz. Gelen mesajları birazdan okuyacağım. Çoktandır yayından hediye vermiyoruz efendim. كل يوم بأشبه اليوم اللي عدى. Şaban abi duyuyorsa şu an bizi dinliyorsa çok selamlar. Bendensin pideli köfte. Hatta lun dunya. İki kişi efendim. Çift kişilik. Menü hediyemiz olsun efendim. Bunun için yazmanız yeterli. Program sonunda iki kişiye, iki kişilik Bendensin pideli köfteden hediyemiz olacak. Birden öyle aklıma geldi, hediye edeyim dedim. ...0543-224-01-08... bu numaradan efendim yazabilirsiniz. İstekler, mesajlar sizden, yemekler benden.
1: Dost kervan.

0: 15 şu anda saatler. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Onları şimdi okuyacağım. Birazdan da yine sizlerden gelen eserleri dinleteceğim efendim. Neden açılmadı mesaj? Heh, açıldı. Selamünaleyküm, ben Eskişehir'den Zeynep Sari yayınlar. Hafızlık kursuna gidiyorum, sınava gireceğim. Bana dua eder misiniz demişler. Aleyküm selam. Allah zihin açıklığı versin, sen de bizlere dua et. Asıl sen bizlere dua et yani, maşallah. Hafızlık sınavına girecekmişsin. Biz senden dua istiyoruz. Ancak o şekilde sana dua eder dinleyicilerimiz. Bize dua edersen.
1: Senin yüreğinde ben gibi yarası yok. Özledim Resul.
0: Selamünaleyküm, Mesut hocamdan güzel bir ilahi istiyorum. Değerli İsmet hocama, Mahmut hocama gelsin. Elan Plastik demişler. Kolay gelsin efendim. Aleyküm selam. Mesut hocamıza da çok selamlar. Hocam bizi dinliyor mu bilmiyorum ama.

Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Sizden özledim Resulü, çok ilahisini rica ediyorum. Ravza'ya varmayı arzu eden tüm kardeşlerimize demişti. Fondaki eser efendim, yani hemen dua edin şu anda. Siz mesajı gönderdiğiniz zaman ben bu eseri dinletmeye başlamışım. Benim dualarım kabul olma hızı.

0: içim.
1: Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Al beni yanına ya Resulallah adlı eseri istiyorum. Bizi de çekilişe yazar mısınız? Hayırlı yayınlar. Sorgun Bebe ve Nida çalışanlarına, atıcılardan dinliyoruz demişler. Kolay gelsin efendim. Çalışan herkese selamlar olsun. Selamünaleyküm. Dua eder, dua beklerim. Bana çıkarsa başkasına hediye ediyorum. Çünkü ben Ankara'dan yazıyorum. Kolay gelsin, programlar çok güzel, dinlemedeyiz demişler. Aleyküm selam. Ankara'ya çok selamlar efendim. Ankara'ya 3-4 kez selam hatta. Çünkü konserimiz oldu, Mevlan konserimiz. Sağ olsun bizleri yalnız bırakmadı Ankara. Yani Mevlan Kurtiş konserimiz inşallah tüm illerde böyle olur.

Radyo Nida'nın sofrasına oturmak nasip olur inşallah. Ağzınızda yüreğinize sağlık. Medine'ye varamadım adlı eseri istiyorum demişler. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Vatan Mahallesi'nden Fatma Asker oğlum Emre için istiyorum. Medine'ye varamadım adlı eseri demişler. Çok selamlar Emre'ye de efendim.

0: kimsenin.
1: Kolay gelsin, biz Zümrüt Evler'den, Yıldırım'dan dinliyoruz. Sizden Murat Belet'ten Aşkımla Yanmak adlı eseri istiyorum. Kardeşim Ayşegül'e gelsin, şimdiden çok teşekkür ederiz, Allah razı olsun demişler. Zümrüt Evler'den dinleyen dinleyicilerimize de çok selamlar. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Şu an trafikteyim. Dürdane yokuşunu çıkıyorum. Gemliğe doğru gidiyorum. O bölgede biraz yayınlarda problem oldu. Çünkü kör nokta, yani Dürdane'nin alt tarafı. Tüm hocalarımıza selam ve dua ile Ali Osman kardeşin sıradaki eser tüm Nida dinleyicilerin armağan olsun demişler. Yolunuz açık olsun. Birazdan okuyayım diğer mesajları. 0543 224 0108 bu numaradan efendim. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Birazdan yine gönderdiğiniz mesajları okuyacağım efendim. Ayrıca program sonunda iki dinleyicimize bendensin pideli köfteden iki kişilik menü hediye edeceğiz.
0: Sevası yok kimsenin yüreğinde.
1: Bu eser sonrasında Mesut Biçim'den bir eser gelecek. Hatta üç eser dinleteceğim efendim. Siz bu sırada mesaj yazın, böyle özlü sözler, güzel şeyler falan. Mesela bir tane okuyayım size. Kaybettiğini sandığın şeyler seni koruyan ilahi bir rahmet olabilir demiş efendim. Bir tane de okuyayım. Örnek olsun diye okuyor.
0: Özledim Resulü çok, ilacı devası.
1: Allah'a güvenen insan fırtınanın ortasında bile huzur bulur demişler efendim.

0: son bir tane daha okuyayım eser çünkü. Devam ediyor. Ben başarılıyım eseri. Ben sözü bitirene kadar sanatçı abi başlayacak hikaye. Düşmek keder olabilir fakat kalkmak iradenin eseridir demiş efendim.
1: Dost kervanı.

0: Dost kervanı.
1: Program sürüyor. Mehmet Çetin Kaya abimiz bize kulak veriyormuş. Çok selamlar. Fatih abimden selam gönderiyoruz. Böyle istekler de oluyor efendim. İstek deyince yani olayı biraz abartıyor olabilirsiniz. Eskiden telefonlar olmadığı dönemde, çok yaygın olmadığı dönemde radyolarda abi falanca kişiye söyler misiniz akşam eve gelince evde ekmek yok işte pilav alsın, bulgur alsın falan. İstek saatini ona döndürmeyin efendim.
0: Dost kervanı.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: 15.26 şu anda saatler. Mesut Biçim şimdi sıraya alacak. Ben bu yolu bilmez idim. Adlı eser. Temmuz, Ekim ve Aralık için umre kayıtları devam ediyor efendim. Mesut hocamız eşliğinde sizlerde unutulmaz bir umre yapabilirsiniz. 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan detaylı bilgi alabilirsiniz. Mesajlarınız için de WhatsApp numaramız 543-224-01-08 birazdan okuyacağım.

Efendim program sürüyor 107.3 frekansında. Teşekkürler efendim. Şimdi görmediğiniz için efendim ben neye teşekkür ettim? Emir kardeşimiz. Ona mesaj atıyorum ben normalde yani. Çay var içersen ben var. Çay getirdi. Allah razı olsun.

İlk kez yazıyorum. Mevlan Kurtiç'ten bir ilahi istiyorum. İyi yayınlar demişler efendim. Çok selamlar. İlk kez yazacak olanlardan mesaj bekliyoruz. Numarayı yavaş yavaş söyleyeyim. İlk kez yazacak olanlar efendim. 0-543 224 01 08.

Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, kalbinde Allah yoksa yapayalnızsın. Çok iyi. Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, kalbinde Allah yoksa yapayalnızsın. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Medine'ye varamadım adlı eseri istiyorum. Sedat Uçan'dan çalarsanız sevinirim, çekilişe katabilirsiniz yayınlar demişler. Teşekkürler efendim, Allah razı olsun. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Mehmet Bey. Eskişehir'deki yeğenim Zeynep Sare için sizden, hocalarımızdan dua istiyorum. Sedat Uşan'dan Yine Gel adlı eseri istiyorum. Gürsu'dan Ayfer isimli dinleyicimiz ablamız göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. İnşallah yani başarılı geçecek Zeynep Sare.

0: gözyaşım.
1: Kolay gelsin Mehmet kardeşim. Şu an çok mutlu bir haber aldım. Çok sevinçliyim. Sizinle de paylaşmak istedim. Oğlum Muhammed'im sınav sonucu, hafızlık sınav sonucu açıklanmış. Başarılı geçmiş. Rabbim cümlemizin evlatlarına nasip eylesin. Sizden bir ricam, hafızımıza hafız ilahisi istiyorum. Tüm hafızlarımıza armağan olsun. Rabbim herkese bu duygu sevinci yaşamayı nasip eylesin. Selam ve dua ile Allah ebeden razı olsun demişler. Amin. Ali Osman kardeşimiz göndermiş. Maşallah ne güzel. Muhammed'den de dua istiyoruz efendim.

Hayırlı günler kızım Feyza için Fadıl Aydın'dan Ey Sevgili adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Allah hayırlı uzun ömür nasip eylesin. Feyza içinde çok selamlar. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Ezel'den Gönlüm Yaralı adlı eseri çalar mısınız? Çok memnun olurum. Allah'a emanet olun. Sizleri bütün gün dinliyorum demiş. Aleykümselam. Yaşar Çetin abimiz göndermiş. Hayırlı günler efendim.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayın.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm yayınlar, Bursa Yıldırım'dan yazıyorum. Biz kadınların çoğu günü zaten mutfakta geçiyor. Mutfakta olduğum sürede hep Radyo Nida ileyim. Allah'ım sizlerden razı olsun ve kolaylık versin. Amin cümlemizden Allah razı olsun. Kahramanmaraş'taki ailem, Malatya'daki eşim ve 3 evladım için Nuh Eroğlu, Uçun Kuşlar, Uçan Kuşlar adlı eseri istiyorum. Çalar mısınız? İyi günler demişler efendim. Çok selamlar. Hayırlı günler olsun. Selamünaleyküm. Sıradaki ilan kızı Asiye için bugün Kur'an kursuna yazdırdık. Çok mutluyuz. Çok şükür Rabbime demişler. Maşallah. Asiye'ye de çok selamlar. Asiye de bize dua eder inşallah, değil mi? Hafız olursun umarım.

Selamun aleyküm Mehmet kardeşim, Allah razı olsun sizden. Programlar çok güzel, biraz daha sohbet dinletirseniz süper olur. Yalan zeka içidir, dürüstlük ise cesaret. Eğer zekan yetmiyorsa yalan söyleyen cesaretini kullanıp dürüst olmayı dene. Tüm dürüst olanlara gelsin. Güller Ağlarmış adlı eseri istiyorum, çalarsanız sevinirim demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

Selamünaleyküm. Daim söyler Subhanallah adlı eseri istiyorum. Bu eseri kim söylüyor, söyler misiniz? Tüm dinleyenlere demişler. Hayırlı günler efendim. Bareka zannederim söylüyor efendim.

0: Program sürüyor efendim. 15.52 şu anda. Saatler bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla, beş bazasıyla sizlere hizmet veriyor.
1: Gel de efendim.
0: Bilenler 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni saatte birazdan yine mesajlarınızla program sürecek. Şimdi esenler birazdan yine buradayız.
1: Gel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kırk Hadis-i Şerif.
8: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
7: Kırk Hadis-i Şerif.
0: Dost kervan.

Aleyküm kardeşim, geline yağışıklar çalar mısınız? Arayıp isteyip, aramak isteyip de arayamayanlara gelsin. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamun aleyküm yayınlar, hu kuşu çalar mısınız demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler. Selamun aleyküm, ben Ayşe, üçüncü çekilişe yazar mısınız? Beytullah kuzu götürseden beni adlı eseri çalar mısınız demişler. Hayırlı günler efendim. Hayırlı yayınlar Mehmet kardeşim, çekilişe beni de yazar mısınız? Şam camisinde son arslan dinletir misiniz demişler. Hayırlı günler efendim. Selamun aleyküm, nasılsınız? Murat Belet'ten Mecnun adlı eseri dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

Kolay gelsin Yeşil Leyla'dan dinliyoruz. Savaş Talha'dan Kıskanır Efendim adlı eseri. Necla ablama gelsin. Herkese çok selamlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Bahçe işleri çıktığı için çok fazla dinleyemiyorum, katılamıyorum. Dinlesem de ara ara kaçırıyorum demişler yayınları. Çok selamlar, kolay gelsin efendim.

Program sürüyor. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. ...16.22 efendim şu anda saatler. Selamünaleyküm abi, beni de çekilişe katar mısınız? Hayırlı yayınlar demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler efendim. 16.22 efendim. Program sürüyor sizlerin mesajları eşliğinde.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz! En değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma ve insanlara el açma mecburiyetinde bırakmamanı,

0: Program sürüyor efendim. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. Selamünaleyküm abi, ben Saliha oğlum ve benim için Sedat Uçan'dan özledim ya Resulallah. İlahisini istiyorum, hayırlı yayınlar, Radyo Nida hep var olması dileğiyle. Bir de benim gibi Kabe hasretiyle yanan tüm kardeşlerime bana nasip olsun demişler. Amin. Tez zamanda. İyi günler Radyo Nida, sizden aklı olan eğlenmez adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim, selamlar olsun.
1: Bir bilse halini, görse cemalini.
0: Son bölümdeyiz, birazdan çekiliş yapacağız.
2: Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Gaziantep'ten Muhammed Çayıp Özkan Merdan abinin Eskişehir konserine gideceğim için çok heyecanlıyım. Sizleri çok seviyorum. Merdan abimden eser istiyorum. Eser annem ve sizi dinleyenlere gelsin.
1: Kıskanır efendim onu.
0: Çok selamlar olsun, hayırlı günler efendim. Allah bağışlasın. Hayırlı günler, derdime derman ya Saki adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Allah için Kur'an bülbüllerine servis yapıyorum. Sürekli sizleri dinliyorum. Ben bu cihana sığmazam, dinletir misiniz? Bir dakika efendim. Ben bu cihana sığmazam. Nerede burada efendim? Gör. Kıskanır efendim, birazdan dinletin. Kaç kişi dinliyor şu anda serviste? Hemen dinleteceğim.

Çok selamlar, yolunuz açık olsun. 10 tane minik kardeşimiz Kur'an Bülbülü. Hafızlık yapıyorlar ya da hafız olmuş olan minik kardeşlerimiz şu anda bizi dinliyor. Bu eseri onlara gönderiyoruz. Tüm Nida dinleyicilerine, en çok da bana dua edin efendim. 16.41 şu anda saatler.

Program sürüyor, son bölümdeyiz efendim. Birazdan çekiliş yapacağız. Program içinde mesaj gönderen tüm numaraları yazdım efendim küçük kağıtlara. Karıştırıp çekiliş yapacağım. Bendensin Pideli Köfte'den iki dinleyicimize iki kişilik menü hediye edeceğiz. Selamünaleyküm, ben sizden kızım Elif için Aşkın Sardı adlı eseri istiyorum, yayınlar demişler. Allah başlasın, aleyküm selam. Elif'e de çok selamlar. Eser zannederim yayınlandı ama bir dakika, nerede? Bazen bir şey gözünüzün önünde olur ama göremezsiniz. Şu an onu yaşıyorum. Burada olması lazım. Şuradaymış efendim. Şöyle. Selamünaleyküm kardeşim. Sizden Eşref Ziya'dan İstanbul ezgisini istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Selam ve duayla demişler. Aleyküm selam. Kolay gelsin, ağlatan bir eser. Rica ediyoruz demişler. Ağlatan bir eser. Bir eser dinleteceğim şimdi. Bu eser beni ağlatmadı diyeceksiniz sonra. Başka bir eser. Ya ondan dolayı göreceli bir şey. Sizi ağlatan eser başkasını ağlatamayabilir.

0: Program devam ediyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle çekiliş yapacağız. Mesaj gönderen dinleyicilerimizi yazdım efendim. Şimdi şöyle video kaydını da açtım. Emir de burada, abi nasıl yapacaksın diyor çekilişi. Diyor ki mesela nasıl olacak? Nereden bileyim ben iki kişiyi seçim vermedin? Hepsini yazdım bura. Video kaydını da başlattım. Ola ki bugüne kadar kimse demedi yani. Bana videoyu gönder. Acaba çekilişe bir şey karıştırdınız mı falan? Pideri köfte veriyoruz efendim, ne karıştırayım yani. Karıştırıyorum şu anda. Sesi duyuyor musunuz? Emir bir tane seni çek. Dur ama kameranın önünde çek. Burada çek, evet. Çekiyor şu anda. Kendi numaranı yazmadın değil mi buraya?
1: Yok abi.
0: Tamam. Şimdi numaranın sonunu okuyacağız. 94 17. Şuraya yazıyoruz. 94 17. Ara diyoruz. Bir numarayı eşleştir. Doğru mu? Doğru. Ne yazmış mesajda? Selamünaleyküm. Hocam sıradaki ilahi kızım Asiye için bugün Kur'an kursuna yazdırdık. Bak ne kadar mübarek birine çıktı. Kazandınız yazıyorum. Kazandınız. Dinleyicimiz bize dönerse efendim. Ne zaman müsaitse gidebilir. Bu arada hafız bir hafız adayına çıktı efendim, onu söyleyeyim. Bunu da ben çekiyorum. Karıştırdım. Bir daha şunu aldım efendim. Şöyle açtım. Telefon numarasının sonu. Son 4 rakamı efendim. 1 2 3 9. Ya sıralamaya bakar mısın? 1 2 3 9. Evet, tıkla o mu? Tıkla bir numarasını aç sonra. Numarayı karşılaştıralım. Evet efendim. Mesajını okuyayım hemen. Aa, bu mesajı ben çok beğenmiştim. Dilediğin kadar kalabalıkta yaşa, kalbinde Allah yoksa yapayalnızsın. Bu dinleyicimize çıktı bir de efendim. Şöyle kazandınız yazıyorum. Kazandınız yazdıklarım geri dönerse çok sevinirim. Bunu şöyle al, bir tane daha çekelim efendim. Bir tane daha karıştırdım. Emir gel, bunu da sen çek. Evet. Açıyoruz şu anda. Numarasının sonu, şöyle göstereyim kameraya da, 78 18. Yani şöyle söyleyeyim, evet doğru. Bir mesajı okuyalım. Selamünaleyküm. Allah rızası için Kur'an bülbüllerine servis yapıyorum. Sürekli sizi dinliyorum. Ben bu cihana sığmazım adlı eseri istiyorum. Yani burada yazalım, kazanırız. O kadar böyle, nasıl söyleyeyim? Gerçekten hafız adaylarına çıktı. Hep hafızlara çıktı. Çok mutluyum şu anda. Ciddi söylüyorum. Yani güzel, sevindim efendim.

Dinleyicimiz şöyle yazmış. Çok teşekkür ederim. Dün oğlum hafız belgesini kazandı. Ona sürpriz olacak demiştir. Maşallah efendim. Ne güzel. Sevindim vallahi. Bir dinleyicimiz de dinleyemedim. Ne kazandım acaba demişler efendim. Şey yazayım bir. Efendim? Araba.

Kıymetli dinleyenler, program sonundayız. Birazdan ikindi ezanları okunacak, sonrasında Nida'dan Gönüllere programıyla İbrahim Soydaner'den abimiz yayında olacak. Yarın inşallah saatler 11'i gösterdiğinde gündüz yayında olacağız efendim. Temmuz, Ekim ve Aralık için umre kayıtları devam ediyor. Sizden de geç kalmadan yerinizi ayırtın efendim. Mesut Biçim eşliğinde sizler de unutulmaz bir umre yapabilirsiniz. Yine İsmet hocamız, Mahmut hocamız rehberliğinde de umrelerimiz oluyor efendim. Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız. 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan.

0: Mehmet Emine hocamız seslendirecek son eseri. Bu kuşu adlı eser. Katkılarından dolayı bilenlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin çalışan herkese. Günün kalan kısmı geçen kısmından daha güzel, bereketli olsun. Görüşmek ümidiyle efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.
1: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sundu.

Ey Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu. Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: zikrinle sana yaklaşabilirim. Biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayın.

0: yol kendini açınca.
1: Kardeşliğin sofrası, Halil İbrahim sofrası başlıyor. Hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Hayatın debdebesi, koşuşturma artık yaşamamızın sanki olmazsa olmazları olmuş. Sıkıntı ve stres vücudumuzun stresör faktörlere karşı salgıladığı kortizonla yükseliyor. Aslında kortizon düzeyi vücudumuz için ve konsantrasyonumuz için olmazsa olmazlardan çok da faydalı. Lakin her şeyin azı karar, çoğu zarar derler, duymuşsunuzdur. Kortizon seviyesi yükseldiğinde vücudumuz hasta oluyor. Uykusuzluk, isteksizlik, mide hastalıkları, sindirim problemleri, panik durumlar vesaire. Bu şunu gösteriyor. Kortizon oldukça yararlı olmasıyla beraber fazlası zarar veriyor. Peki ne zaman kortizon seviyemiz artıyor? Evhamlandığımızda, kendimizi güçsüz hissettiğimizde ve olumsuz düşündüğümüzde. Tam da bununla alakalı Japonya'dan bir hikaye var. Bilirseniz Japonlar taze balığı her zaman çok sevmişler. Tarih boyunca böyle olmuş. Fakat Japonya sahillerinde bol balık bulmak artık mümkün değil. Balıkçılar düşünmüşler, Japon nüfusu giderek artıyor ve bu nüfusu doyurabilmek için ve piyasada yükselen bu talebi karşılamak için daha büyük tekneler yaptırıp taze balık tutmak için uzak diyarlara açılmışlar. Ancak balık için daha uzaklara, açıklara gidildikçe geri dönmesi de o kadar çok vakit almaya başlamış. Dönüş bir iki günden fazla.

Ancak Japon halkı taze halde dondurulmuş balıkların da lezzet farkını yine hissedebilmiş ve donmuş olan balıklara fazla rağbet göstermemiş. Yine balıklar tezgahta kalmış. Yine bir çözüm düşünmüşler. Balıkçılar bu defa teknelerine dev balık akvaryumları yaptırmışlar. Böylece avlanan balıklar dev akvaryumlar içinde biraz fazla sıkışacaklarmış. Hatta birbirine çarpa çarpa biraz da aptal bir hale geleceklermiş ama yine canlı şekilde kıyıya ulaşabileceklermiş. Böylece Japonlar da bunları zevkle alacaklarmış. Bu proje ilk başta hiç yoktan iyi ve akılcı bir çözüm gibi görünmüş. Nasıl olsa taze balık. Nitekim hiç de öyle olmamış. Balıkçılar, Japon halkının tepkisiyle karşılaşmış. Japonlar, balığın canlı olmasına rağmen, balıkların sersemlemiş bir şekilde kıyıya geldikleri için, öyle taze balıklar gibi yeterince lezzetli olmadıklarını düşünüyormuş. Çünkü hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balıkların capcanlı, diri ve hareketli taze balığa göre lezzeti onlara göre çok daha farklıymış. Olacak ya. Peki, balıkçılar Japonya'da nasıl müşteriyi memnun edebilirler? Yani hem taze balık gelecek, hem hareketli olacak. Bu nasıl olacak? Siz olsaydınız ne yapardınız? Buna Japonlar bir çözüm bulmuşlar ve bu çözüm birçok yerde hala uygulanan bir çözüm olmuş. Kulağa pek hoş gelmese de durum şöyle. Yine 2-3 günlük yolculuklarla uzun diyarlara gitmişler, açılmışlar büyük gemilerle. Derin ve büyük akvaryumlar var demiştik. Sadece içine birkaç tane köpek balığı bırakmışlar yavru. O yakaladıkları balıkların içine. Böylece hayatta kalmaya ve yem olmamaya çalışan balıklar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak akvaryum içinde bir sağa bir sola koştura koştura yüze yüze yaşam mücadelesi vermeye başlamışlar. Ve böylece zinde ve taze bir şekilde kıyıya ulaştırabilmiş. İşte o zaman Japonlar da hem diri hem de lezzetli balıklara ne yapmış? Sahip olmuşlar. Değerli dinleyenlerim, buradan alacağımız bir hisse var. İnsanoğlu ancak başarma azmi ve kararlılığı içinde bulunursa gayret sarf ediyor. Ne kadar akıllıysanız, ne kadar inatçıysanız, bir problemle uğraşmaktan o kadar zevk alırsınız. Yani bir problem sizi ne kadar çok zorluyorsa ve siz de probleminizi adım adım çözebiliyorsanız, en azından gayret ediyorsanız, bundan son derece mutluluk duyarsınız. Çünkü o soruna benzer yeni bir sorunla karşılaştığınızda belli bir süre sonra tecrübe kazanmışsınızdır. Yoksa hedefinize ulaştığınız anda heyecanınız kayboluyorsa, yeni bir hedefiniz ve sizi şöyle bileyleyen bir gündeminiz yoksa, yavaş yavaş tembelliğe düşersiniz. İşte bu ve benzeri problemleri aşmak, sizlerle paylaştığım o Japonların taze balık probleminin çözümünde olduğu gibi aslında oldukça basit görünüyor. Yapmanız gereken, her zaman sizi zorlayacak olan, amiyane tabirle gaza getirecek olan bir performans sergilemek için, kendinizi geliştirmek için, hangi imtihana maruz kaldıysanız, onu sizin için bir fırsat olarak kabul etmek ve çözümlerine de bu tutkuyla, bu inançla yoğunlaşmak. Bizler bunun tam tersini yapıyoruz. Problemlerden uzaklaşmaktansa içine atlamak, boğuşmak ve onları yenmeye çalışmak bizi daha da zindileştirir. Unutmayın. Böyle bir durum yaşadığınızda, bir imtihan, ümitsiz olmayın. O olayı tanıyın, tanımlayın.

Hatta kıssada sizlerle paylaştığım gibi beyninize adeta bir küçük köpek balığı atın ve nelere ulaşabileceğinizi işte o zaman görün. Sorunlarınızı, problemlerinizi fark edin. Allah-u Teala'ya inanın. İmtihan dünyasında olduğunuzu unutmayın ve bunların hepsinin zamanı geldiğinde geçeceğini bilin. Elbette bunlar kolay değil ama imkansız da değil. Bazen sorun gibi gördüğümüz şeyler bizim için ilacımız olabiliyor. İşte şimdi Nuray Hanım'ın bir hikayesi var. Nuray Hanım'ın üniversiteyi bitirdiği sene dedesi çok ağır hastalanır. Nuray Hanım'ın babasının iki kız kardeşi var ama ikisi de babalarına bakmayı üstlenmek istemezler. Nuray'ın babası da babama ben bakarım der ve Nuray'ın dedesi onlarla yaşamaya başlar. İyi güzel ama Nuray Hanım'ın babası sürekli seyahat etmekte ve her ayın en az 20 gününü şehir dışında geçirmektedir. Dolayısıyla Nuray'ın dedesi İlter amcaya Nuray ve annesi bakmaktadır. Nuray'ın annesi kocasının kız kardeşleri dururken kendisinin kayınpederine bakmasından son derece içerlemektedir. Genç bir kız olan Nuray'ın hasta, aksi ve son derece yaşlı bu adamın evde bakıma muhtaç olmasından ötürü hayatı neredeyse kısıtlanmıştır. Nuray Hanım ve annesi vardiyalı hasta bakıcılara dönüştü neredeyse. İnsan eti ağırdır derler ve yaşlı birinin tuvaletini temizlemek, ona yemek yedirmek, kaldırmak, oturtmak, yıkamak bunlar zor işlerdir. Nuray kardeşimiz gittiği bir kurstaki hocasına size anlattığım bu durumu aynen anlatmış, hem de daha da ayrıntılı. Çok üzüldüğünü söylemiş. Hocası da Nuray'ı dinledikten sonra şöyle demiş. Evladım, neden bu durumu bir yük olarak alıyorsunuz? Size verilmiş bir fırsat olarak almıyorsunuz? Hepimiz ama hepimiz eğer ölmezsek bir gün yaşlanacağız. İstesek de istemesek de belki de bakıma muhtaç duruma düşeceğiz. Söyler misin? Tam bu sırada sen, sizin dedenize yaklaştığınız gibi yaklaşılmasını mı isterdiniz? Yoksa en ihtimamlı bir hizmeti mi beklerdiniz? Ne isterdiniz? Bunları dinleyen Nuray, daha önce hiç böyle düşünmemişti. Eve gittikten sonra dedesine sevgiyle yaklaşıp hal hatır sordu. Ondan sonraki sürede de, sanki eve yeni bir bebek gelmiş gibi bir özen, bir ihtimam gösterdi ki sormayın. Dedesi ilk başta Nuray'daki değişimi fark etmediyse de bir iki ay sonra toruna sevgisi giderek arttı. Hani huysuz ihtiyar dedikleri İlter amca Nuray'a daha çok yardım etmeye çalışıyordu. Lakin Nuray kardeşimizin annesi ise kayınpederine karşı hala yük muamelesi yapıyor ve ona surat asıyordu. Bir gün kızıyla baş başa kaldıklarında hüngür hüngür ağlamaya başladı. Anlamıyorum kızım, anlamıyorum. Neden kızları değil de ben bakıyorum bu adama? Söylenip duruyordu. Nuray annesine yumuşakça, anne, bak çok yaşlandığımız zaman hepimizin bakıma ihtiyacı olacak değil mi? Bak, dedemin yerinde şimdi kendi olduğunu düşün. Kızların bakmıyor ama gelinin bakıyor. Sence iyi bir şey değil mi bu? Bu işi zoraki yapacağına, isteyerek yaparsan çok mutlu olursun anne, dedi. Bu konuşmadan sonra Nuray'ın annesinin davranışları da yavaş yavaş değişmeye başladı. O evdeki gerilimli hava
birden söndü. Yaklaşık bir sene sonra Nuray'ın dedesi toparlandı, kendi evine döndü. Nuray okulu bitirdikten sonra bir işe girdi. Ancak çok geçimsiz bir patronları vardı. İnsanlara çok sert ve kaba davranıyordu. Aslında iyi bir insandı ama görgüsüzdü. Bir insan nasıl uyarılır, nasıl kontrol edilir bunu bilmiyordu. Şirketteki insanlar artık dayanamadılar, birer birer işten ayrılmaya başladılar. Nuray kardeşimiz dedesiyle geçirdiği süreçten sabırlı olmayı öğrenmişti. Şirketteki neredeyse bütün insanlar ayrılırken Nuray iş yerine karşı can siperhane çalışmaya devam etti. Uzun süre şirkette kalan tek kişi olduğu için patronu ona güvenmeye başladı ve 3. yılın sonunda çok genç olduğu halde Nuray'ı şirketin genel müdürü yaptı. Yıllar ilerliyordu. O Nuray kardeşimiz belli bir zaman sonra biriyle evlenmeye karar verdi. Ne var ki kocası evlenmeden önceki uyumlu, nazik davranışlarını bırakıp tam bir odun olmuştu. Erkeklerin çoğu böyleydi zaten ona göre. Evlenene kadar nazik, kibar, evlendikten sonra gerçek hallerine dönüşüyorlardı. Lakin Nuray, dedesinin evlerine taşındığı günden bu yana kişilik sahibi bir insan olmuştu, pişmişti, tecrübeler kazanmıştı. Özellikle çalıştığı şirketin yöneticisi olması da bunu perçinlemişti. Yani bir kocanın hükümranlığına göz yumacak durumu yoktu ama sabırlı olmayı da öğrenmişti. Kocasıyla savaşmaya, çatışmaya girmek yerine sabırlı davranmayı, onu desteklemeyi seçti. Ve Allah'ın izniyle yine kazandı. Kocasıyla uyumlu davrandıkça, alttan aldıkça kocası ona daha çok değer vermeye başladı. Sonunda bazen kendi fikirlerini açıklıyor ve kocası da onu dinlemeye başlıyordu. Duyduğunuz gibi, hayatın tam ortasında geçen bir ahenk var. Yaşadığımız bazı acı tecrübeler, bizim yarın yaşayacağımız o ağır imtihanlarda bizim destekçimiz olacak. Ya, hayatta eğer görmek istersek, o kadar ibret var ki, yeter ki bakan bir gözle biz bunlara bakalım. Görmekle bakmak arasında fark var derler, değil mi? Bazen bakarız öyle, gözümüzün önünde bir arkadaşımız bize el sallar veya seslenir görmeyiz. Ama bakıyoruz, lakin göremiyoruz. İşte bu bakmakla görmek arasındaki mevzuyu Abdullah anlatacak bize. Bir arkadaşı bu hikayeyi bizimle paylaşıyor. Abdullah, çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biri. Keyfi her zaman yerinde Abdullah'ın. Her zaman söyleyecek olumlu sözleri var. Hatta yanındaki arkadaşları bazen çıldırırlarmış. Ya adam, sen bu halde nasıl iyimser olabiliyorsun? Sen ne içiyorsun? Ne içiyorsan aynısından bize de ver vesaire. Birisi nasıl olduğunu sorduğunda elhamdülillah bomba gibiyim diye cevap verirdi. Bomba gibiyim şükür. Abdullah yanındaki insanlardan biri o gün eğer kötü bir günündeyse, başına bir iş geldi, morali bozuldu, hemen yanına koşar, nasıl o imtihana karşı olumlu bakılacağını anlatırdı. Bir gün onun yanına gittim diyor arkadaşı. Bak Abdullah dedim, anlamıyorum. Ya nasıl oluyor da her zaman, her koşulda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Sen bunu nasıl başarıyorsun? Şöyle dedi Abdullah. Kardeşim, her sabah kalktığımda kendi kendime, Abdullah, bugün Allah'ın izniyle iki seçimin var. Ya kendini iyi hissedeceksin oğlum ya da kötü. Ben de havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey yaşadığımda yine iki seçimim var. Ya başıma gelen o imtihana sızlanıp, kendimi böyle mazlum yerine koyup
şikayet etmek ya da imtihan olarak görmek, ders almak. Ben başıma gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim. Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde yine iki seçimim var. Ya şikayetini kabul edeceğim ya da ona hayatın olumlu yanlarını göstereceğim. Ve ben de olumlu yanlarını göstermeye çalışıyorum. Gülmeye başladım ya. Yok daha neler. Sen nerede yaşıyorsun ya? Abdullah bu kadar kolay mı dedim. Vallahi kolay dedi. Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda insanın bir seçimi vardır. Sen her durumda nasıl davranacağını seçersin. Örneğin, başına kötü bir olay geldi. Sen ona üzülsen o kötü olay değişiyor mu? Düşünmeye başladım. Sözlerine devam etti. Sen insanların senin tavrından nasıl etkileneceklerini seçersin. Sen havanın tavrının iyi ya da kötü olmasını seçersin. Yani sen hayatını nasıl yaşayacağını seçersin. Onun sözleri beni oldukça etkiledi. Aradan bilmiyorum uzun yıllar geçti, bir ara görmedim. Ama hayatımdaki beni üzen olaylarla karşılaştığımda, o olaylara karşı dövünmek yerine olumlu seçimler yaptığımda hep Abdullah'ı hatırlardım. Onun bana anlattığı gibi, bu da imtihandır, bu da gelir geçer. Yıllar sonra öğrendim ki Abdullah'ın başına çok acı bir olay gelmiş. Soygun için gelen hırsızlar evinde onu delik deşik etmişler. Komşuları haber vermiş polise, hastaneye götürmüşler. Ameliyatı tam 14 saat sürmüş. Neredeyse 2 ayda yoğun bakımda kalmış. Abdullah taburcu edildiğinde vücudundaki kurşunların 4 tanesi hala çıkarılamamış. Bu olaylar bittiğinde yaklaşık 6 ay kadar sonra bir vesileyle gördüm. Nasılsın diye sordum. Yine bomba gibiyim elhamdülillah dedi, bomba gibi. Olay sırasında neler hissettin, ne yaptın dedim. Dedi ki, adamlar beni bıçakladı. Acayip halsiz bir şekildeyim, yerde yatıyorum. İki seçimim var diye düşündüm yine. Ya yaşamayı seçecektim, dualar okuyup Allah'a sığınıp, ölürsem de kelime-i şehadet getiririm diye, ya da ağrılar sızılar içinde kıvranıp, etraftan yardım dilemekle, kötü şeyler düşünmekle. Ben biraz tevbe etmeye, o an dualar etmeye, ümidimi yitirmemeye, kısaca yaşamaya çalıştım. Korkmadın mı dedim ona. Korkmaz mıyım? Ama korkmamaya çalıştım. Şuurunu kaybetmedin mi dedi. Dedim ki, ambulansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı. Bana iyileşeceksin inşallah, merak etme deyip durdular. Ama acil servisin koridorlarında sedyemi hızla sürerken, doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum, yalan atmayayım. Sanki bana bu adam ölmüş diyorlardı. Çok garipti. Sanki bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü bir adam olacaktım. Ne yaptın diye sordum merakla. Bir hemşire teyze yanıma yaklaştı dedi. Ve bağırarak herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Güç bela zaten konuşabiliyordum. Dua ediyordum Rabbime. Evet diyebildim. Var. Doktorlar ve hemşireler hemen yanıma geldi. Şöyle derin bir nefes alarak kendimi topladım ve seslendim. Bakın, benim kurşunlara alerjim var. Bir anda doktor ve hemşireler tebessüm etmeye başladılar. Allah'ın izniyle yaşamayı seçtim dedim. Sizden ricam şu, lütfen beni bir canlı gibi ameliyat edin. Otopsi yapar gibi, bir ölüyü ameliyat eder gibi değil. Dedim ya, ilginç bir insandı Abdullah. Elbette o Allahu Teala'nın takdiriyle yaşadı.
lakin sebepler alemindeyiz. Sebep sadece doktorların o büyük ustalıkları sayesinde değil, kendi olumlu tavrının da büyük katkısı olduğu aşikardı. Onun yaşaması diyor, bana yeni bir ders oldu. Her gün hayatımızı dolu dolu yaşamayı, şükretmeyi, ibadet etmeyi, tefekkür etmeyi seçme şansımız ve hakkımız olduğunu ondan öğrendim. Ve benden daha zor durumda olan insanların da olduğunu, imtihan dünyasında olduğumuzu. İşte böyle. Ve bu imtihan dünyasında sorunun nereden geleceği pek de belli olmuyor. Bazen bu sorular öyle tefekkürlük tablolardan geliyor ki, küçücük bir karınca bize ibret verebiliyor. Bugünkü programımıza misafir olabiliyor. Şimdi olduğu gibi. Genç bir adam vardı. İyi bir dağcı diyebiliriz. Senelerce tecrübe kazanmış dağlara çıka çıka. Bir gün cesaretini toplayarak kendisinden daha profesyonel olan bir dağ tırmanıcı grubuna katılmaya karar verdi. İsmini yazdırdı, ücretini ödedi. Çok heyecanlıydı. Tırmanacakları yere vardıklarında neredeyse duvar gibi kocaman, kayalık bir yamaç çıktı karşılarına. Bütün korkularına rağmen heyecanını bastırmaya çalıştı. Emniyet kemerini taktı, ipi yakaladı ve önündeki kişiler gibi kayanın dik yüzüne yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Bir süre tırmandıktan sonra nefeslenebileceği bir oyuk buldu. Orada asılı dururken gruptan yukarıda ipi tutan kişi dalgınlığa düşerek ipi gevşetiverdi. Aniden boşalan ip hızla onun gözüne çarptı ve lensinin düşmesine sebep oldu. Bildiğiniz gibi lensler çok küçük ve bulunması neredeyse imkansız. Hele bir kayalık yerde, bilmem kaç metre yükseklikte nasıl bulunabilir? Bu imkansızdı. Artık yamacın ortasında bir yerlerdeydi. Ve o genç bulanık görüyordu. Ümitsizlik içindeki genç dağcı, lensini bulması için Allah'a dua edebilirdi yalnızca. Öyle de yaptı. Ya Rabbi, sen bu anda buradaki bütün dağları görensin. Bu dağlar üzerindeki her bir taşı ve yaprağı bildiğin gibi, sen benim lensemin yerini de bilirsin. Ne olur, benim gözüm şu an görmüyor. Onu bulmama yardım eyle. Diğer arkadaşları da bir olmuşlar, patikalardan yürüyerek aşağı inmişler. Ve aşağı indiklerinde tırmanmak üzere oraya gelen yeni bir grup görmüşlerdi. Şimdi oldukça ilginç bir durum yaşayacaklardı. Karşı dağcılardan bir tanesi, "Aranızda lens kaybeden var mı?" diye bağırdı. O gencin grubundakiler "Evet evet" dediler. "Siz mi buldunuz?" Evet demiş dağcılardan bir tanesi. Çok ilginç. Tam mola verdiğimde bir karıncanın üstünde küçücük beyaz bir şey vardı. Biraz daha yaklaşınca bunun bir lens olduğunu gördüm. Karınca yürüdükçe lens parlayıp duruyordu. Ben de aldım. Ve sonra o gencin yanına çıkardılar lensi. Solüsyonla temizlediler. Ve lens takıldı, genç de aşağı indi. Uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı genç ve anlattığı kişilerdi. Çok şaşırmıştı. Eve döndüğünde olup biteni babasına sarılarak anlattı.
Babası zamanının en tanınan ressamlarından bir tanesiydi. Bu anlattığım olayı bir tloda çizmeyi düşünmüş. Bir karınca resmi çizmiş, karıncanın üzerinde bir konuşma baloncuğunda şunları yazmış babası. Allah'ım, ben bu nesneyi bilmiyorum ve ben bu nesneyi yiyemem. Neden taşıdığımı da bilemiyorum. Ve benim taşıyamayacağım kadar da ağır bir parça bu. Ama istediğin bunu taşımamsa, senin için taşırım diyordu o küçük karınca. Yeter ki Allah Celle Celaluhu dilesin bir şeyi. Ol dedi mi olur. Biz insanlar için imkansız, olamaz, bu işi başaramam dediğimiz şeyler de olur. Yeter ki bizler samimiyetle ona yönelebilelim. Ne zaman moralimiz bozulsa, zannediyorum o anı yaşayıp da geçirdikten sonra bazı dersler alıyoruz. O derslerden bir tanesi, belki de en başta geleni, gereğince şükür edemiyor olmamız. Başa geleni sanki hayatımızın en büyük derdi ve belasıymış gibi gördüğümüzden olduğunu anlıyoruz, değil mi? Tuğrul da böyleydi. Tuğrul bir delikanlı, yakışıklı, boylu poslu, lakin biraz şükürsüz. Tuğrul annesinin sofraya getirdiği bulgur pilavını görünce yüzünü buruşturdu. 3 gündür aynı şey anne. Hep bulgur pilavı, pilav, pilav, pilav dedi. Anne tabağı sofraya koyduktan sonra, oğlum, ne yapalım? Elimizde var mı ki sana çeşitli yemekler pişireyim? Paramız var mı ki istediklerini alayım oğlum? Tuğrul gözlerini kıstı. Komşumuzun oğlu Ahmet'i biliyorsun anne. Evlerinde çeşit çeşit yemek çıkıyor. Mert de öyle, Selim de öyle. Üstelik hiçbirinin cebinden harçlığı eksik olmuyor. Bıktım ben bu parasızlıktan. Benim onlardan farkım ne? Annesi ağlamamak için başını başka bir yere çevirdi. Biraz toparlayarak sesini, oğlum, bu elimizde olan bir şey mi? Baban sonunda iyi kötü şükür bir iş buldu. Kazancıyla kıt kanaat geçinip gidiyoruz oğlum. Hem sen başkalarına niye bakıyorsun? Onlar kadar zengin değiliz ki biz. Öf, neden olmuyoruz? Neden olamıyoruz ya? Dedi Tuğrul ve hışımla sofradan kalktı. Kapıya doğru yöneldi. Giderken de söylenmeye devam ediyordu. Ben bu yemeği yemiyorum. Bıktım. Pantolon desen yamalı yırtık. Gömlek desen eski püskü. Yeter ya. Annesi, oğlum Tuğrul, nereye böyle? Tuğrul eskimiş, yer yer boyası dökülmüş montunu sırtına geçirirken annesine boş gözlerle baktı. Cevap vermedi. Kapıyı çektiği gibi çıktı. Hep analar üzülür zaten. Zavallı anne, bitkin ve kederli bir halde içini çekti önce. Sonra yanaklarına doğru birkaç damla yaş süzüldü. Peşinden bir hıçkırık. Sonra olan oldu. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Ya Rabbim, ne olacak bu halimiz bize? Ne olur Allah'ım, İsyan edenlerden eyleme. Yolundan ayırma. Bize ne olur yardım eyle. Zavallı kadın üzüntüsünden tek bir lokma bile yiyemedi. Tuğrul elleri montunun cebinde, ayaklarını sürüyerek çıktı mahalleden. Söylenip duruyordu hala. Pilavmış, para yokmuşmuş. Herkes hayatını yaşıyor. Biz sürünüp duruyoruz ya. Ah, gözün kör olsun fakirlik. Gözleri önünde yürüyordu.
Sanki bütün herkes kendisine bakıyor ve içten içe alay ediyordu onunla. Sanki başını kaldırsa onu birbirlerine gösterip alay edeceklermiş gibi hissediyordu. Söylene söylene parka kadar gelmişti. Kafasını kaldırdı. Oturacak bir yer aradı. Adımlarını sürüyerek parka girdi ve bir bankın birine oturdu. En azından biraz kendine geldi. Gözleri ucu yırtılmak üzere olan o eski püskü ayakkabısına takıldı. Ayaklarını şöyle hafif içeri çevirerek gizlemeye çalıştı. ''İşte bak'' dedi. ''Ayakkabı, ayakkabı değil sanki pabuç.'' Bu sırada bir çocuk yanına geldi. Yaklaştı. Boyacıydı bu. ''Boyayım mı abi?'' dedi. İsteksiz bir tavırla çocuğu inceledi. Eli yüzü kapkaraydı. Elbiseleri lime limeydi. Lastik ayakkabıları vardı ayağında. Elindeki pabucu uzatmış bekliyordu. Çocuk Tuğrul'un manasız manasız baktığını görünce ''Abi'' dedi. ''Boyalım mı?'' dedim. ''Boyayım mı?'' Tuğrul ezgin bezgin gözlerini kaçırmaya çalıştı. ''Param yok ki'' dedi. ''Hem şuna baksana, bunun boyanacak neresi kalmış?'' O eli yüzü simsiyah boya olan, yırtık kıyafetli, eski ayakkabılı o boyacı çocuk onun haline acıdı ve yanına sokuldu. ''İsmin ne abi senin?'' Tuğrul şaşkın şaşkın ''Tuğrul'' dedi. ''Ya seninki?'' ''Benimki de Hasan abi.'' ''Kötü bir şey mi başına geldi abi?'' Derdini soran bir dost bulmak Tuğrul'u sevindirmişti. Anlatmaya başladı derdini, içini döktü o çocuğa. Hasan işini bıraktı, onu dinledi. Her şeyi anlatmıştı. Konuşması bitince Hasan dedi ki, ''Abi, hayatımız birbirine ne çok benziyor. Üstelik senin bir baban var, benim annem de yok. Evin tek erkeğiyim. 6 yaşından beri çalışıyorum. Ama halimden şikayetçi değilim. Allah'a şükür, buna da şükür. Sabahtan öğleye kadar okula gidiyorum. Okuldan gelince boya sandığını alıp buralara geliyorum. Günde 10-15 ayakkabı boyuyorum. Allah'a şükür, bir şeyler geçiyor elime. Kazandığımı da evin masraflarına harcıyorum. Halimize şükrediyoruz. Sonuçta bizden beter olanlar da var değil mi abi?'' Tuğrul şaşkın şaşkın bakarken Hasan kalktı. ''Gidiyorum abi'' dedi. ''İstersen ayakkabını boyayayım. Senden para almam.'' ''Sağ ol Hasan'' dedi. ''Başka zaman inşallah.'' Hasan o sandukasını aldı gitti. Hasan giderken arkasından baktı Tuğrul. Ve o an fark ettiği durum karşısında sanki başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissetti. Ayakları engelliydi Hasan'ın. Topallayarak zar zor yürüyordu yolda. Oysa kalkıp gidene kadar bunu hiç fark etmemişti bile. Kaldı ki Hasan bundan da hiç bahsetmedi engelli olduğundan. O an ister istemez gözleri kendi ayaklarına gitti. Koşabildiği, atlayıp zıplayabildiği sapasağlam ayaklarına. Babasız ve engelli bir çocuğun ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiği bunca azim ve iradeye dikkat etti sonra. Asıl şimdi ezildiğini hissetti. Öyle değil miydi ya? Neden şu durumunda bile daha beter durumda olan, hatta bir elbise bulamayıp tek giysiyle yaşayan ve bir dilim ekmek için çöplükleri karıştıran kimseleri düşünerek haline şükreden Hasan kadar olamıyordu. ''Ben ne kadar da aptalım'' dedi kendi kendine. ''Şu Hasan'ın haline bak. Şu halinde bile boyacılık yapıyor, isyan etmiyor, parasını kazanıyor, ev geçindiriyor. Bana ne oluyor ya? Yok zengin olmakmış, yok kıyafeti eskiymiş, yok para bulmakmış. Hem ben çalışmıyorum da, boş boş oturuyorum. Ben rahatlığı bulmuşum, daha fazlasını istiyorum. Bana ne arkadaşlarımdan, Mert'ten, Selim'den?'' Böyle düşündüğüne sevindi.
içi rahatlamış bir şekilde doğruldu, hafiften kararmaya yüz tutmuş havaya baktı. Başını önüne eğdi. Ben annemi bugün çok üzdüm. Kalbini kırdım. Gidip gönlünü alayım, elini öpeyim. Ve acıktığını hissetti Tuğrul o an. Ve canı öyle bir bulgur pilavını istiyor ki, bu değişikliğe hayret etti. Adımlarını hızlandırarak, halinden utanç duyarak, fakirliğine isyan ederek geldiği yoldan, şimdi pişman bir şekilde haline şükrederek dönüyordu. Öğrenmişti Tuğrul, ondan daha çok zor durumda olan insanlarla aynı dünyayı paylaştığını ve bu dünyanın kocaman bir imtihan sahnesi olduğunu.

Bazı şeyler bu imtihan dünyasında ardı ardına yaşanmaz. Eksiklikler olur gider. Bağdat'ta da böyleydi. Bağdat'ta o sene kıtlık kırıp geçirmişti herkesi. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri. Allah rızası için birazcık ekmek. Günlerdir lokma girmedi ağzımdan. Tandırın başındaki kadın taze ekmekleri verdi kızına, uzattı. Ver şu adama dedi. Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi o aç hamala. Hamalın sevincine sınır yoktu. Evine doğru hızlandı. Kim bilir kaç günlük açlığını giderecekti. Tam bu sırada karşıdan gelen birinin sert ikazı durdurdu onu. Çabuk söyle, bu ekmeği hangi evden aldın? Geriye bakıp eliyle işaret etti. Adam kızgın şekilde salladı başını. Yanılmamışım, demek öyle. Böyle bir zamanda başka kimin evinden alınabilir ekmek diyerek eve doğru ilerledi. Kapıyı açar açmaz da sordu. Kim verdi ekmeği hamala? Hanım korkudan kızını gösterdi. Güya kızını acır bir şey yapmaz diye düşünmüştü. Halbuki o evin sahibiydi adam. Adamın şükürsüzlük ve cimrilik içine işlemişti. Elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı, kızının ekmek veren eline öyle bir indirdi ki, o kızın bileği zedelendi, burkuldu. Acılar içinde kıvranıyordu kız. Ve o kızın eli çarpık kaldı. Söyleniyordu cimri adam. Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalır mı? Siz nasıl insanlarsınız böyle? Halbuki nimet şükür isterdi. Şükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti. Her işin bir sonu var. Her başlangıcın bir akıbeti vardı. Kısa zamanda işleri bozuldu o adamın. Bir ara o hale geldi ki iflas etti. Evine ekmek alamaz duruma düştü. Nitekim bir akşam eve gelmiş, kızcağızına da acı sözü söylemişti. Artık benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akşam ekmek alacak kadar da olsa elime para geçmedi. Çarşıya in, ekmek parası iste. Kızcağız çarşıya indi. Utana sıkıla sattıkları dükkanın karşısına geçerek, bir tanıdık görürüm belki diye beklemeye başladı. Kendisini gören dükkandaki adam yanına geldi. Kardeşim, sen masum birine benziyorsun. Bu saatte ne bekliyorsun burada? O da durumu anlattı. Ekmek alacak paramız kalmadı. Bir tanıdıktan ekmek parası istemek üzere bekliyorum. Adam elini cebine attı. Hatırı sayılır bir miktar parayı uzattı. Alın bunu dedi. Bununla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Ben de nimetin şükrünü eda etmiş olurum böylece. Kızcağız elinin birini arkasına saklamış, ötekiyle parayı alırken adamın dikkatini çekti bu saklayış. Elinizdeki bir yara bere varsa tedavi ettireyim, niçin saklıyorsunuz? Allah-u Teala bana nimet verdi. Şükrünü eda etmek için iyilik yapmakta sakınca yok dedi. Kızcağız önce açıklamak istememişse de ısrarı üzerine adamın anlattı elinin durumunu. Bir gün bir yoksula ekmek vermiştim. Babam yolda rastlayıp sormuş. O da evi gösterip işte oradan aldım demiş. Bize haber vermiş. Babam eve gelince elindeki sopayla ekmek veren elime öylesine bir darbe vurdu ki elim çarpık kaldı. İnsanlardan göstermekten utanır oldum. Bu yüzden de zaten evlenemiyorum. Bir anda yere yığıldı bunu dinleyen adam. O kız da etrafındakiler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendine geldiğinde diğer esnafları çağırdı o fırının sahibi. Kendine biraz daha gelince sandalye oturttular.
kız da olan biteni karşıdan izliyor. Çabuk buraya gelin dedi arkadaşlarına. Size anlattığım biri vardı ya, işte o altın kalpli kızı buldum. Allah'ın izniyle hayat arkadaşım işte karşımda, siz de şahit olun diye başladı anlatmaya. Kız şaşkın. Ekmeği isteyen fakir bendim. Hani size anlattım ya, yıllar önce başıma bu gelmişti diye. Kız da hayretler içinde dinliyordu. Ben o gün bir hammaldım. Demek ki elinin çarpık kalmasına ben sebep oldum. Hem sebep olayım hem de seni bu halinle baş başa bırakayım. Buna razı olamam. Bana ekmek veren kıza ne kadar da benziyor diye düşünmüştüm. Yüzüne dikkatli bakmamıştım. Allah'a şükür yanılmamışım. Baban şükürsüzlük ettiğinden Allah onun dükkanını elinden aldı ve inanır mısın o dükkanı yıllar sonra ben aldım. Şimdi imtihan sırası bana geldi. Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem. Eğer beni kabul edersen Allahu Teala'nın izni, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere seninle evlenmek isterim. Yola koyuldular. Ekmek veren eli sakatlayan şükürsüz babaya doğru. Evlendiler de. Ne buyruluyor? Şükrederseniz çoğaltırım. Şükretmezseniz elinizden alır şükredene veririm. Şükürsüze de azabım şiddetli olur. Şükür, şükür, şükür. Günümüzde kaybolan değerlerden bir tanesi. Bu değerin bilinmesi öyle uzun yıllar aldı ki, ta Hicri 235 yılına kadar gidiyordu. Belh'in meşhur velisi Hatim-i Asam Hazretleri hacca gidiyorlar. Vedalaştılar eşiyle dostuyla, hanımına teklifte bulundular. Hanım, ben gelene kadar Allah'ın izniyle ne kadar nafaka bırakmamı istiyorsun? Tevekkül ve teslimiyet timsali hanımının cevabı ibretliydi. Bey, ne kadar yaşayacaksam o kadar. Hanım dedi, senin ne kadar yaşayacağını ben ne bileyim? Öyleyse bey dedi, benim nafakamı ne kadar yaşayacağımı bilene bırak. O beni şimdiye kadar hiç nafakasız bırakmadı. Şimdiden sonra da bırakmaz. Zaten bıraktığı zaman da beni öldürmüş olur. Sen harçlığını yanında tut. Gurbette sana lazım olabilir. Hatim-i Asam Hazretleri yola çıktılar. Sonra mahalle hanımları ziyarete geldiler. Allah kavuştursun, beyiniz hacca gitti, dediler. Hemen arkasından da mahalleye dille sormadan edemediler. Beyin sana ne kadar rızık bıraktı gelinceye kadar? Benim beyim dedi, rızık veren değil, rızık yiyendi. Rızık yiyen rızık veremez. Ben rızkımı hep rızık verenden beklemişim şimdiye kadar. O beni hiç rızıksız bırakmamış. Yine de bırakmayacağına inanıyorum. Hanımlar bu cevaptan hiç memnun kalmadılar. Dudaklarını büktüler, dedikodusunu yaparak konuşa konuşa gittiler. Aradan çok geçmedi, Hatim'in evinin kapısında at kişnemeleri duyuldu. Dışarıya çıkan hanım bir atlı kafilesiyle karşılaştı. Hacıları uğurlamaktan dönen Bağdat halifesi Susamış, su içmek için uğramıştı bu eve. Hanım hemen üstünü başına giydi, bir testi suyla bardak uzattı. Soğuk suyu kana kana içen halife, yanındaki vezirine emir verdi. İçtiğimiz suyun bedelini bize yakışan şekilde ödeyin bu kadına. Toprak çanağın içini altınla dolduran vezir, bardağı kapının yanına bırakırken, kapının içindeki kadına söylendi. Allah'a emanet olun bacım. Soğuk suyunuzu içtik, hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Kafile uzaklaşırken, Hatim'in hanımı, bardağın içinde beyi hacdan dönünceye kadar yetip de artacak miktarda para bırakıldığını gördü. Her zaman yaptığı gibi
yine seccadesine yöneldi, şükür secdesine kapandı. "Ey Rabbim," dedi. "Çocukken anam babamın eliyle gönderiyordun rızkımı. Evlenince beyim hatimle göndermeye başladın rızkımı. Şimdi ise beyim hacca gitti, bu defa da halifeyle gönderiyorsun rızkımı. Beni hayatım boyunca hiç rızıksız bırakmadın. Zaten ben de seni hep böyle bildim. Bu yüzden tevekkül ve teslimiyetim hiç azalmadı Rabbim. Ancak çevremdekiler aynı değiller. Onlar tevekkülsüz, teslimiyetsizler. Hemen hücuma geçiyor, tevekkülsüzlük telkin ediyorlar bizlere. Sen onlara da ne olur tevekkülü, teslimiyet duygularını nasip eyle. Asıl rızkın senden geldiğini, rızkı verenin sen olduğunu onlara da hatırlat, anlasınlar Allah'ım. Senin kimseyi rızıksız bırakmayacağını, idrakte onlar da gaflete düşmesinler Allah'ım. Huzurlu yaşasınlar Allah'ım," dedi. Biz de bu duaya amin diyoruz.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde, nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım, beni mahcup etme.

hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını.

Rahmanirrahim. Ferdün hayyün kayyumun hakemün adlün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz devam ettirmeni istirham ediyorum. Ey Kerim, Cemil ve Erhamurrahimin olan Allah'ım! Ameli az, dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, İhtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69. www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Nida. Radyo Nida. Nida.
5: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fethi Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu kutsal emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
3: Nida Radyo Nida.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Burası Radyo

Aziz dostum, şimdi derin bir nefes al ve şu an göğsünün sol yanında hiç durmadan senin için çalışan o kalbin sesine kulak ver. Şu an buradasın. Çünkü omuzlarında taşıyamayacağın kadar ağır gelen bir yükün altında ezildiğini hissediyorsun. Sanki karşında aşılmaz, yıkılmaz ve göklere kadar uzanan devasa bir duvar var. Hayatına, borçlarına, kırık dökük ilişkilerine ya da ellerinden kayıp gidiyormuş gibi görünen o hayaline bakıyorsun ve zihnin sana tehlikeli, zehirli bir kelime fısıldıyor. O kelime imkansız. Kendine çıkış yolu olmadığını söylüyorsun. İhtimalleri hesaplıyor, insan aklının terazisiyle tartıyor ve başarı şansını sıfır olarak görüyorsun. Ancak izin ver, sana ayaklarının altındaki zemini sarsacak bir hakikati söyleyeyim. Kullandığın mantık kusurludur. Çünkü o sadece beşeri bir mantıktır. Sen, elindeki küçük bir kaşıkla koca bir okyanusu ölçmeye çalışıyorsun. Şu an, kainatın en derin sırlarına doğru bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Seninle yıldızları, güneşi ve bedenindeki o latif ruhu yaratan emir hakkında konuşacağız. Seninle kun feyekun sırrını, yani o ilahi ol emrini ve onun tezahürünü konuşacağız. Bu anlatacaklarım sadece geçmişte kalmış tozlu sayfalardaki hikayeler değil. Bu tam da şu an, bu çaresizlik anındaki seninle ilgili. Tarihin gördüğü en derin manevi rehberlerden biri olan Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbnül Arabi, ruhumuz için muazzam bir harita çizmiştir. O bize öğretir ki, senin imkansız dediğin şey sadece gözlerini kapatan bir perdeden ibarettir. Sen kilitli bir kapıya körü körüne bakıyorsun, ama anahtarın kendi cebinde olduğunu unutuyorsun. Eğer benimle kalırsan, kulağınla değil kalbinle dinlersen, o anahtarı nasıl çevireceğini öğreneceksin. Sabrın neden pasif bir bekleyiş değil, aktif bir manevi güç olduğunu anlayacaksın. Şükrün, mucizeleri varlığına çeken devasa bir mıknatıs olduğunu idrak edeceksin. Kendini hazırla. Endişelerini sadece birkaç dakikalığına bir kenara bırak. İmkansız kelimesini unut. Çünkü ilahi lügatte böyle bir kelime yoktur. Yalnız değilsin, rehberlik ediliyorsun ve ferahlığın sandığından çok daha yakın. Hadi başlayalım. Gel senin karşında duran ve sana korku veren şu dağa yakından bakalım. Sana göre o dağ çok katı, çok gerçek. İster bir hastalık olsun, İster maddi bir iflas, isterse derin bir yalnızlık. Bu durum sana çelikten örülmüş bir kafes gibi hissettiriyor. Ancak hak dostları, gönül ehli ve İbnül Arabi gibi arifler bu durumu çok farklı görürler. Onlar bize öğretir ki, gördüğün bu fiziksel alem daha büyük ve hakiki bir gerçekliğin sadece bir gölgesidir. Bir şeyin imkansız olduğunu söylediğinde, aslında yaratıcının gücünde bir sınır olduğunu değil, kendi hayal gücünde bir sınır olduğunu itiraf etmiş oluyorsun. Boş ellerine bakıyor ve şu an boş oldukları için sonsuza dek boş kalacaklarını sanıyorsun. Ama şunu bir düşün. Sen doğmadan önce bir hiçtin. Bir anı bile değildin. Sonra o ilahi emir geldi. Ol. Ve işte buradasın. Nefes alıyor, düşünüyor ve hissediyorsun. Eğer yaratıcı seni mutlak yokluktan varlık sahasına getirebildiyse, senin şu anki durumunu değiştirmesinin ona zor geleceğini mi sanıyorsun? Galaksileri bir tesbih tanesi gibi döndüren kudret için, senin banka hesabını düzeltmek, kalbini iyileştirmek ya da kaybettiğin şeyi geri getirmek zor olabilir mi? Sorun, senin dertlerinin büyüklüğü değil. Sorun senin vizyonunun küçüklüğü. Sen yaratılana bakıyorsun ama bakışlarını Yaradan'a çevirmelisin. İbnül Arabi bize kainatın her an yeniden yaratıldığını ve sürekli bir değişim içinde olduğunu öğretir. Hiçbir şey aynı kalmaz. Her atom hareket halindedir. Bugün seni hapseden durum, eğer emir verilirse,
yarın sabah bir duman gibi dağılıp gidebilir. Dertlerine tapınmayı bırakmalısın. Tüm enerjini, tüm korkunu ve tüm dikkatini engellere odakladığında, onlara senin üzerinde hüküm sürme gücü verirsin. Engeli zihninde putlaştırırsın. Bakış açını değiştirmelisin. İmkansız kelimesinin, şeytanın sana umudunu kaybettirmek için fısıldadığı bir yalan olduğunu anlamalısın. Burada işleyen manevi bir yasa vardır. Allah için imkansız diye bir şeyin olmadığına gerçekten inandığında, görünmeyen alemde bir kapı açarsın. Kendini kun fe yakun enerjisiyle hizalamaya başlarsın. Bu emir tüm fiziksel yasaları geçersiz kılar. Yer çekimi, zaman, mantık. Hepsi ilahi iradenin önünde boyun eğer. Şu an düşüncelerinle hayatının senaryosunu yazıyorsun. Eğer trajedi ve umutsuzluk yazarsan, sahnede oynayacağın rol bu olur. Ama hikayenin türünü şu an değiştirme gücüne sahipsin. Sen şartların kurbanı değilsin. Sen, alemlerin Rabbinin bir eserisin ve içinde ilahi olandan bir nefes taşıyorsun. Hakkın nazarında bir dağ yerinden oynatmakla bir kum tanesini oynatmak arasında fark yoktur. Çaba gerektirmez, zaman gerektirmez. Sadece emir gerektirir. Ve o emir onu almaya hazır bir kalp beklemektedir. Hazır mısın? Mantığını bir kenara bırakıp seni bekleyen sonsuz potansiyeli kucaklamaya istekli misin? İlk adım, imkansız kelimesini zihninden silmektir. Öyle bir şey yok. Sadece Allah'ın iradesi var ve onun iradesi mutlak kudrettir. Muhtemelen şu an kendine çok zor bir soru soruyorsun. Diyorsun ki, eğer Allah her şeyi yapabiliyorsa ve ol emri anında gerçekleşiyorsa, neden hala acı çekiyorum? Neden duam hala kabul olmadı? Neden acı hala burada? İşte tam burada İbnül Arabi'nin derin hikmetini anlaman gerekir. Tam burada manevi gözlerini açmalısın. Cenab-ı Hak ol emrini verdiğinde, o şey gayb aleminde, yani mana aleminde anında var olur. İş bitmiştir, hüküm verilmiştir. İstediğin şifa, ihtiyacın olan iş, dua ettiğin o hayırlı eş. Emir verildiği anda manevi alemde çoktan yaratılmıştır. Ancak sen zaman ve mekanla sınırlı bir dünyada yaşıyorsun. Sebep ve sonuç dünyasında yaşıyorsun. Bunu toprağa bir tohum ekmek gibi düşün. Tohumu toprağa koyduğunda o ağaç zaten kaderde vardır. Potansiyel olarak oradadır. Ancak filizin toprağa delip senin gözüne görünür hale gelmesi bir süreç gerektirir. Mucizeyi henüz göremiyor olman, onun gerçekleşmediği anlamına gelmez. Ferahlığın şu an sana doğru yola çıkmış durumda. Hayatının karmaşasının içinden kendine yol açıyor. Senin gerçekliğinde tezahür etmek için gerekli insanları, durumları ve olayları düzenliyor. Endişeleniyorsun çünkü gördüklerinle hüküm veriyorsun. Saate bakıyor ve paniğe kapılıyorsun. Allah'ın seni unuttuğunu sanıyorsun. Ama ilahi olan senin saatinle işlemez. O her zaman mükemmel olan ilahi zamanlamayla işler. Eğer istediğin şeyi tam olarak senin istediğin anda alsaydın, belki de bu seni mahvedecekti. Belki de o nimetin ağırlığını taşımaya henüz hazır değilsin. Belki de nimet geldiğinde onu elinde tutabilmen için öğrenmen gereken bir ders vardır. Gecikme, reddedildiğin anlamına gelmez. Gecikme bir hazırlık sürecidir. Emir verildi. Kainat, senin kaderine yer açmak için kendini yeniden düzenliyor. Arzuladığın hakikat sana doğru koşuyor. Şüphenle onun yolunu kesme. İmansızlığınla emri iptal etme. Senin nasibin olanın asla seni ıskalamayacağını bilerek sağlam dur. Şimdi yolculuğun en zor kısmına geliyoruz.
sabırdan konuşmalıyız. Sabır kelimesini duyduğunda göğsünde bir sıkışma hissedebilirsin. Sabrın sessizce acı çekmek olduğunu düşünebilirsin. Yenilgiyi kabul edip sadece sonu beklemek olduğunu sanabilirsin. Ama bu maneviyat erlerinin sabrı değildir. İbnül Arabi'nin bahsettiği sabır değildir. Gerçek sabır bir içsel güç halidir. Nöbet tutan bir muhafızı, bir askeri hayal et. Uyumuyor, şikayet etmiyor. Tetikte, güçlü, komutanından gelecek emri tam bir hazır oluşla bekliyor. İşte sabır budur. Her şey sana kaçmanı söylerken yerinde durmaktır. Dünyan kaos içindeyken kalbini huzurda tutmaktır. Sabrı bir ceza olarak görmeyi bırakmalısın. Sabır aslında senin güven beyanındır. Sabrettiğinde Yaradan'a şöyle diyorsun: beni duyduğunu biliyorum ve senin planına kendi endişemden daha çok güveniyorum. Çoğu insan duayı bir kumar gibi görür. Dua ederler ve sonra endişelenirler. Yardım isterler ve sonra paniğe kapılırlar. Bu bir çelişkidir. Eğer sorununu gerçekten Yaradan'a teslim ettiysen, neden hala endişe bavulunu sırtında taşıyorsun? Gerçek sabrı uygulamak için nasıl ve ne zaman sorularını bırakmalısın? Sorununun nasıl çözüleceğini bilmiyorsun. Bu senin işin değil. Senin işin kesin bir inanç halini korumaktır. Senin işin manevi titreşimini yüksek tutmaktır. Senin işin yardım zaten yoldaymış gibi hareket etmektir. Şöyle düşün: bir padişah sana bir hediye sözü verseydi, kiranı ödemek için endişelenir miydin? Hayır. Rahatlardın, çünkü padişahın sözü senettir. Sen müşred ise padişahların padişahı da ile muhatapsın, alemlerin Rabbi ile. Onun vaadi haktır. Öyleyse yüzündeki o asık ifadeyi sil. Herkese kötü şansından şikayet etmeyi bırak. Şikayet etmek sadece daha fazla negatifliği çeker. Bunun yerine zaferin gelmekte olduğunu bilen birinin duruşunu takın. Korunup kollandığını bilmenin huzurunu içine çek. Gökleri sarsan sabır budur, mucizeyi davet eden sabır budur. Sen fırtınanın ortasında sakin kaldığında, fırtınanın geçip gitmekten başka çaresi kalmaz. Şimdi o kadar güçlü bir araçtan bahsetmeliyiz ki, hayatının kimyasını değiştirebilir. Bu araç şükürdür. Ama birisi sana kapıyı tuttuğunda söylediğin o nazik teşekkürden bahsetmiyorum. Ben çaresizliğinin temellerini sarsan bir şükürden bahsediyorum. Düşünüyor olabilirsin, hayatım paramparça olurken nasıl şükredebilirim? Acı içindeyken, beş parasızken ya da yalnızken nasıl hamd edebilirim? Bu sıradan zihnin mantığıdır. Sıradan zihin şükretmek için önce hediyeyi bekler. Ama sen buraya olağanüstü ruhların yolunu öğrenmeye geldin. Maneviyat ustaları bize derin bir sır verirler. Şükür bir nimetin sonucu değildir. Şükür o nimetin sebebidir. Şükrettiğinde göklere daha fazlası için hazır olduğunun sinyalini gönderirsin. İlahi bir vaat vardır. Eğer şükrederseniz size olan nimetimi mutlaka artırırım. Bu bir garantidir. Bu yer çekimi kadar gerçek bir yasadır. Şikayet ettiğinde eksik olana odaklanırsın, yokluğa odaklanırsın ve dikkatin nereye giderse enerji oraya akar. Şikayet ederek kendine daha derin bir çukur kazıyorsun. Kainata fakir olduğunu, hasta olduğunu, şanssız olduğunu söylüyorsun. Ve kainat bu gerçekliği sana geri yansıtıyor. Ama fırtınanın ortasında şükrü bir kalkan gibi kullandığında karanlık güçlerin kafasını karıştırırsın. Negatiflik döngüsünü kırarsın. Yaradan'a şöyle dersin: sana o kadar güveniyorum ki, mucize gelmeden önce bile sana teşekkür ediyorum.
Ciğerlerimdeki nefes için sana şükrediyorum. Kalbimin atışı için sana şükrediyorum. Bu imtihandan kazandığım hikmet için sana şükrediyorum. Bu tür bir şükür bir mıknatıs gibi davranır. Çözümü sana doğru çeker. Senin titreşimini çaresizlik halinden alma haline yükseltir. Radyon umutsuzluk frekansına ayarlıysa umut yayınını alamazsın. Kalbini şükür frekansına ayarlamalısın. Bugün başla. Küçük şeylere bak. Küçük nimetleri hor görme, çünkü onlar büyük mucizelerin tohumlarıdır. Eğer en karanlık saatinde şükredecek tek bir şey bulabilirsen, karanlığın söndüremeyeceği bir mum yakmışsın demektir. Ol ve olur, emrinin hayatına girmesi için kapıyı aralamışsın demektir. Şimdi seyretmenin, yani temaşa etmenin ne demek olduğunu anlamalıyız. Bu, canı sıkılmış bir seyircinin bakışı değildir. Bu, hayret içindeki bir şahidin bakışıdır. İbnül Arabi ve büyük veliler, nehrin akıntısıyla savaşmayı bırakıp, sadece suyun üzerinde süzüldüğün bir halden bahsederler. Gemiyi kullananın sen olmadığını idrak edersin. Gemiyi ilahi kaptan yönetmektedir. Senin anksiyeten, ellerinde olmayan şeyleri kontrol etmeye çalışmandan kaynaklanır. Kendi hayatında ilahlık taslamaya çalışıyorsun ve bu seni tüketiyor. Seyretmek, bir teslimiyet haline girmek demektir. Geri çekilip, Cenab-ı Hakk'ın kaderinin ipliklerini nasıl dokuduğunu gözlemlemek demektir. Hayatına bakarsın ve şöyle dersin: Allah'ın bunu benim için nasıl çözeceğini görmeye talibim. Korkunun yerini merakla değiştirirsin. Sonucu kontrol etme ihtiyacını gerçekten bıraktığında bir boşluk yaratırsın ve tabiat boşluk kabul etmez. İlahi güç o alanı doldurmak için içeri hücum eder. Ama ellerin dümeni o kadar sıkı tutuyor ki, parmak boğumların bembeyaz kesilmişse, ilahi elin sana rehberlik etmesi için yer yoktur. Kendi hikayenin açılışına şahitlik etmelisin. Kapanan bir kapının seni nasıl açık bir pencereye götürdüğünü seyret. Bir insanın hayatından çıkıp daha hayırlı birine yer açışını seyret. Bugünün kaybının yarının kazancı oluşunu seyret. Bu derin bir güven gerektirir. Hayatının senaristinin ne yaptığını bildiğine inanmanı gerektirir. Onun planında hata yoktur. Sadece güzel bir sona götüren olay örgüsü kıvrımları vardır. Çırpınmayı bıraktığında batmayı da bırakırsın. Suya kendini bıraktığında su seni kaldırır. Teslimiyetin manevi fiziği budur. Seyrederek gerçekliğini değiştirme gücünün sınırlı egondan değil, yüce makamdan geldiğini kabul ediyorsun. Aczini itiraf ediyorsun ve bu itirafla sana ilahi bir kuvvet veriliyor. 6. Bölüm: Şafağın Söküşü. Dayandın, sabrettin, şükredecek sebepler buldun, kontrolü bıraktın. Şimdi o büyük kırılmanın, o büyük fethin eşiğindesin. Gecenin en karanlık anı, her zaman şafaktan hemen önceki andır. Şu an kırılma noktasında olduğunu hissediyor olabilirsin. Bir adım daha atamayacağını düşünüyor olabilirsin. Ama sana şunu söylemek için buradayım. Bu aşırı baskı gereklidir. Kömür ancak aşırı baskı altında elmasa dönüşür. Sen dövülüyorsun. Sen parlatılıyorsun. Kun fe yekun emri genellikle göz açıp kapayıncaya kadar tezahür eder. Aniden olur.

Senin tek işin kalbini açık tutmaktır. Kalbinin katılaşmasına ve acılaşmasına izin verme. Katı bir kalp rahmet yağmurunu ememez. Kalbini umutla yumuşak tut. Dilini zikirle nemli tut. Gözlerini ufka dik. İmkansız diye bir şey yoktur. O kelime bir yanılsamadır. Seni yaratan için senin isteğin çok kolaydır. Küçüktür. O zaten yapılmıştır. Krallığının güvende olduğunu bilen bir hükümdarın özgüveniyle yürü. Ebeveyninin elini tuttuğunu bilen bir çocuğun huzuruyla yürü. Ol der ve olur. Bu bir vaattir. Bu bir kanundur. Ve şu an senin için işliyor. Buna inan, bunu kabul et ve bunu yaşa. Bu manevi yolculuğun sonuna gelirken, içinde bir şeylerin değiştiğini fark etmelisin. Sen bu mesajı dinlemeye başlayan aynı kişi değilsin. Ama şu an beni dinleyen kişinin göğsünde bir nur kıvılcımı var. Sen kim olduğunu hatırladın. Sen bu kainatta bir dilenci değilsin. Sen kerim olan ev sahibinin bir misafirisin. Mantığının sınırlı ama Rabbinin hazinelerinin sınırsız olduğunu anladım. Kun fe yekun sözünün sadece lafızdan ibaret olmadığını, damarlarında akan canlı bir enerji olduğunu öğrendim. Bugünden itibaren vesvese sana korku fısıldadığında sen imanla cevap vereceksin. Dünya sana hayır dediğinde arkasında en yüce gücün olduğunu bilen birinin onuruyla yürüyeceksin. Tevekkül halini bu mutlak güveni mutfağına, iş yerine ve gece yatağına taşı. Sen dinlenirken Allah'ın emrinin senin geleceğini inşa ettiğini bilmenin huzuruyla uyu. Gerçekliğin değişmek üzere çünkü kalbin değişti. Dış dünya sadece senin iç dünyanın bir aynasıdır. Sen aynayı parlattın. Şimdi o güzel yansımanın belirmesini seyret. Eğer bu mesaj ruhuna dokunduysa bu bir tesadüf değildi. Bu ilahi bir randevuydu. Umutsuzluk uykusundan uyanman için bunu duyman gerekiyordu. Şimdi senden kendi ruhunla bir anlaşma yapmanı istiyorum. Bir güven beyanında bulunmanı istiyorum. Sadece dinleyip gitme. Bu sözleşmeyi mühürle. Rabbime güvenim tamdır. Eğer bu manevi uyanış yolculuğuna devam etmek ve ruhun daha fazla sırrını keşfetmek istiyorsan bize katıl. Kalbin nurla dolsun, yüklerin hafiflesin, imkansızın mümkün olsun. Allah'a emanet olun.

Tüm seçeneklerin tükendiğini sandığınız anda bile en azından iki seçenek vardır elimizde. Vazgeçmek ya da devam etmek. Anonim.

0: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
1: El-Adlu ya Allah.
0: Çok adaletli olan Allah.
1: Allah. El-Latifu ya Allah.
0: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan.

0: ahireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

ettiğini veren Allah. Her şeyi geniş olan.

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedud ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye

0: ve yüce olan Allah.
1: El-Bâithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah. Burası

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Nida. Radyo Nida.
6: Kutsal Emanetler Bursa'da ziyarete açıldı. Bursa Konyalılar Derneği organizasyonuyla düzenlenen Kutsal Emanetler sergisi 12 Mayıs tarihinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Etkinlik Bursa 1326 Fetih Panorama Müzesi'nde düzenlenecek olup 7 Haziran tarihine kadar tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Sergiye girişler ücretsiz olacak. Pazartesi günleriyle bayramın birinci ve ikinci günleri müzenin kapalı günleri olduğu için ziyaret olmayacak. Diğer günlerde ziyaret saatleri boyunca açık olacak. Tüm Bursa ve çevre illerdeki halkımızı maneviyat dolu Kutsal Emanetler sergisi için Bursa Fetih Panorama Müzesi'ne bekliyoruz.
5: Nida. Radyo Nida.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Nida.

Çobansız bir kuzu görsen, yüreğinde sızı görsen, yalnız, yapayalnız bir yıldızı görsen,

0: Allah'ı kaybetmiş insan neyi aramaktadır?
1: Neyi aramaktadır?
0: Allah'ı aramayan insan neyi bulacaktır? Sezai Karakoç.

Hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp

0: Allahümme rabbe hâzihit da'vetit tâmmeh ve salâtil qâimeh. Âti Muhammedenil vesîlete vel fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûdenillezî va'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

ne güneş aya yetişebiliyor, ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran geriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı ve az bile olsa ilmi. Feridüddin Attar.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başladığımız ve ona hamdü senalar, sevgili peygamberimize salatu selamlar gönderdiğimiz sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını Yüce Mevlamızdan niyaz ediyoruz. Bugünkü sohbetimizde sizlere Nisa suresinin 101 ila 104. ayetlerinin tefsirini aktarmaya gayret edeceğiz. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edecek, ardından inşallah sohbetimize başlayacağız. Şimdi sözlerin en güzeli olan Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözlerini, vahyi ilahiyi, Nisa suresinin 101 ila 104. ayetlerini dinliyoruz.

Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamız okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri kendi katında ahsen-i kabul ile makbul eylesin ve cümlemizden bir salih amel olarak amel defterlerimize yazdırsın. Amin ya Rabbel Alemin. Ve hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ervahına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de ve Uhud'da şehit düşen İslam'ın şehitleri, Şühedai İslam'ın öncüleri, başta olmak üzere bütün şehitlerimizin ve ahiret yurduna göçen gazilerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizle beraber bütün mümin ve müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz. Bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 101. ayetinin mealiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Müfessirimiz İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyh bu ayeti kerimenin tefsiriyle ilgili olarak şunları söylüyor. Ayeti kerimede yeryüzünde sefere çıktığınız zaman ifadesiyle yolculuk, düşmanla karşılaşma, yağmur ve hastalık gibi zaruretlerle karşılaşıldığı zaman namazın nasıl kılınacağı açıklanmaya başlanmaktadır diyor. Yani hicret, cihat veya başka bir sebeple sefere çıktığınızda namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur denilmek isteniyor. Burada namazı kısaltmaktan maksat, 4 rekatlı namazları yarıya indirerek kılmaktır. 4 rekatlı namazlar yolculukta 2 rekat olarak kılınır. Ayette geçen kasır ifadesiyle kısaltılan namazlar öğle, ikindi ve yatsı namazları olup, akşam ve sabah namazlarında kasır yani kısaltma yapılmaz. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe göre, namazları kısaltmanın caiz olabilmesi için en az yolculuk süresi, gündüzler yürümek, geceler de istirahat etmek şartıyla normal bir seyirle, deve ile ya da yürüyerek 3 gün 3 gecedir. Dolayısıyla 3 gün ve 3 gecelik bir mesafeyi kat etmek üzere yolculuğa çıkan kimse seferi sayılır ve bu kişinin namazlarını kısaltmasında herhangi bir mahsur yoktur. Bu ayet-i kerimenin zahiri manasına göre yolcular namazları kısaltmak veya tam kılmakta serbesttirler. Nitekim Hanefi mezhebi dışındaki mezhep imamları ayet-i kerimedeki bu seçenek hakkından dolayı böyle bir serbestinin olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak müellifimiz diyor ki, biz Hanefilere göre seferde namazı kısaltmak şüphesiz ki vaciptir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur zira, namazları kısaltmak Allah'ın size bir ikramıdır. Bu hadisi şerifi Müslim, Ebu Davud, Nesai ve İbn-i Mace gibi hadis alimlerimiz sahih olarak zikretmişlerdir. Ve bu hadis seferde namazın 4 rekate tamamlanamayacağına delildir diyor müellifimiz. Yine müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Namazı kısaltmanızda bir günah yoktur ayeti neden namazı kısaltmanın günah olmadığını belirtir şekilde gelmiştir diye sorarsan sana şu cevabı veririm. Onlar namazı tam olarak kılmaya alıştıklarından dolayı kısalttıkları zaman namazlarının eksik olduğunu zannederlerdi. Müminlerin gönüllerini ferahlatmak
ve huzur içinde olmalarını sağlamak için namazı kısaltmalarının günah olmadığı açıklanmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimeden anlaşılan şudur ki, namazlarını tam kılmaya alışmış olan müminlerin, yolculuk şartlarında onlara kolaylık olmak maksadıyla Rabbimiz tarafından tanınmış olan bu ruhsatı kullanmalarında herhangi bir mahsur yoktur. Namazlarını bu şekilde kılmaları onlar için bir eksiklik söz konusu oluşturmayacaktır ve bundan dolayı da bir günah söz konusu değildir. Ayet-i kerime böylece bunu açıklamış oluyor. Yine ayette geçen kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz ifadesinde, savaş ve diğer hoşlanmadığınız bir durumla size taarruzda bulunurlarsa namazınızı kısaltmanızda bir günah yoktur. Özellikle korku halinde namazı kısaltmak bu ayetle sabittir. Emniyet durumunda kısaltmak ise sünnetle sabittir. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasında yolculuk yaptı. Allah'tan başka hiç kimseden korkmadığı, emniyet halinde bulunduğu halde 4 rekatlı namazları 2 rekat olarak kıldı. Bu hadis Taberani'nin El-Mucemul Vasit adlı eserinde zikredilmektedir. Ayet-i kerime şu ifadeyle bitiyor. Şüphesiz kafirler sizin apaçık düşmanınızdır. Yani düşmanlıkları ortadadır. Size tam anlamıyla düşman olmaları, savaş ve diğer yollarla size taarruz etmelerinin sebeplerindendir. 102. ayete gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde arkanıza geçsinler. Sonra henüz namaz kılmamış olan diğer grup gelsin, seninle beraber namazlarını kılsınlar. Onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olasınız da üzerinize birden baskın yapsalar. Eğer yağmurdan eziyet çekerseniz yahut hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Müellifimiz bize İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan şu bilgiyi aktarıyor. Müşrikler Zatür Rika gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin imam olup ashabıyla öğle namazına durduklarını gördükleri zaman onlara hücum edip savaşmadıklarına pişman oldular. Bir kısmı ikindi namazını kastederek bırakın onları, bu namazdan sonra kılacakları bir namaz daha var ki onlar için babaları, çocukları ve mallarından daha sevgilidir. Bu namaza kalktıklarını görürseniz onları kıskıvrak yakalayıp öldürün dediler. Bunun üzerine iki namazın arasında Cebrail aleyhisselam bu ayetlerle indi ve korku namazının nasıl kılınacağını Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama öğretti. Allah onların maksatlarını ve tuzaklarını bu şekilde ona bildirdi. Cumhur yani alimler korku namazının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da bütün ümmet için sabit ve meşru olduğu görüşünde birleşmiştir. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme korku halinde namazın nasıl kılınacağını öğretmesi ümmetin ona uyması içindir. Böylece ona yani aleyhissalatu vesselama olan hitap müminlere de şamildir. Ayet-i kerimede denilmektedir ki, ey Muhammed,
Sen de korku halinde olan müminlerin içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını da yanlarına alsınlar. Onları iki bölüye ayırdıktan sonra diğer bölük düşmanın karşısında sizi onlardan korumak için dursun. Seninle beraber namaz kılan kimseler silahlarını alsınlar, sakın silahlarını bırakıp terk etmesinler. Ayette almak tabirinin kullanılması sanki silahlarını ilk defa aldıklarında nasıl dikkat ediyorlarsa korku namazında da yanlarına almakta öyle itina göstermeleri gerektiğini bildirmek içindir. Seninle beraber namazda olanlar secde ettiklerinde yani rekatlarını tamamladıklarında arkanıza geçsinler, yani sizi korumak için düşmana karşı koymaya gitsinler. Sonra henüz namaz kılmamış olan diğer grup gelsin ki bunlar düşman karşısında önceden sizi korumak için duran gruptur ve onlar seninle beraber namazlarını kılsınlar. Yani geri kalan rekatı kılsınlar denmek isteniyor. Ayette her iki grubun geri kalan rekatlarının durumu açıklanmamıştır. Bu sünnetle açıklanmıştır. İbni Ömer ve İbni Mesud radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam korku namazı kıldığı zaman ayette ifade edildiği gibi önce ilk gruba sonra da ikinci gruba birer rekat namaz kıldırdı. Sonra ilk grup geldi ve onlar kıraatsiz olarak kılamadıkları son rekati kaza edip selam verene kadar diğer grup düşmanın karşısına gitti. Sonra ikinci grup gelip kılamadıkları birinci rekati kaza ettiler. Böylece iki grup da iki rekat kılmış oldu. Gerek bu ayeti kerime gerekse Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın uygulaması namazın dinimizdeki önemini ortaya koymaktadır aziz dinleyenlerim. O halde bile namazlarını müminlerin kılmalarını istiyor Rabbimiz Teala. Ayet-i Kerime'de devam edilerek şöyle buyurulmaktadır. Onlar da bu grup da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Bu da tedbirli olmak ve teyakkuz halinde bulunmak demektir. İhtiyat ve korunma manasındaki hizr kelimesi mana ismidir diyor müellifimiz. Sadece silah gibi maddi şeylerle irtibatlandırılan almak manasındaki ahız kelimesi ile alakalandırılır. Bu durum korunmaya nasıl taalluk eder dersen ben de derim ki bu kinaye ile istiare kabilindendir. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyalarınızdan gafil olasınız da üzerinize onlar baskın yapsalar. Hitap her iki grubadır. Yani onlar fırsat kollayarak size bir baskın yapıp kıskıvrak yakalamak isterler. Ayette geçen eşyadan murat ise harpte faydalanılacak şeylerdir. Yine ayet-i kerimede ifade buyurulan eğer yağmurdan eziyet çekerseniz yahut hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Burada yağmurun onları ıslatması veya hastalığın kendilerini zayıf düşürmesi sebebiyle taşımak onlara ağır gelirse silahlarını bırakmaları için bir ruhsattır. Bu da silahlarını almalarının müstehap değil, vacip olduğunu teyit etmektedir. İbni Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enmar oğulları kabilesiyle savaşmak üzere gazaya çıktı. Allah Teala o kabileyi hezimete uğratmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar savaş yerine geldiklerinde düşmandan hiç kimseyi göremediler ve silahlarını bıraktılar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam da silahını bırakarak ihtiyacını görmek için çıkmıştı. Vadinin öteki tarafına geçtiğinde yağmur serpiştiriyordu. Resulullah ile ashabı arasına vadi girmişti. Peygamberimiz bir ağacın altına oturmuştu ki
Gavres bin el-Haris adındaki düşman onu gördü, yanında kılıcı bulunduğu halde dağın tepesinden indi, arkadaşlarına da Muhammed'i öldürmezsem Allah canımı alsın diye söz verdi. O kişi gelip başının üzerine dikilmeden Resulullah aleyhissalatü vesselam bunun farkına varamadı. Ve Gavres kılıcını kınından çıkartıp ''Ya Muhammed, seni şimdi benden kim kurtaracak?'' dedi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da ''Aziz ve celil olan Allah'' buyurdu. Sonra ''Allah'ım, dilediğin yolla beni Gavres bin el-Haris'ten kurtar.'' diye dua etti. Gavres kılıcını Resulullah'a vurmaya yeltendi fakat aniden iki omuzu arasına bir sancı saplanıp yüzüstü yere kapandı, kılıcı da elinden düştü. Resulullah aleyhissalatü vesselam hemen kalkıp kılıcı aldı ve ''Ey Gavres, şimdi seni benden kim kurtaracak?'' buyurdu. O da ''Hiç kimse.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet et, kılıcı sana vereyim.'' buyurdu. Gavres ''Hayır, fakat ebedi olarak seninle savaşmayacağıma ve sana karşı kimseye yardım etmeyeceğime şehadet ederim, söz veririm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kılıcını verdi. Gavres arkadaşlarının yanına dönüp olanları anlattı. Bazıları imana geldi. Yağmur dinip vadinin seli çekilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına döndü ve hadiseyi onlara anlattı. Bu hadiseyi İmam Beyhaki Delail adlı eserinde naklediyor aziz dinleyenlerim. Ve ayet-i kerime şöyle bitiyor. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ifade tedbir almanın sebebini açıklamaktadır. Yani onları yüzüstü bırakarak ve onlara karşı size yardım ederek onlara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Öyleyse işlerinize önem verin, sebeplere sarılmayı ihmal etmeyin ki Allah'ın azabı sizin ellerinizle onlara insin. Nisa suresinin 103. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Namazı bitirince de ayakta, otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Güvene kavuşunca da namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli olan bir farzdır. Ayet-i kerime

Teala'nın zikrine devam edin. Düşmanla mücadele ve savaş hali de dahil olmak üzere bütün hallerde onun murakabesine, ona münacat ve duaya devam ediniz. Nitekim Allah Teala, bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz buyurmaktadır Enfal suresinin 45. ayetinde. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimede geçen güvene kavuşunca da ifadesi, kalpleriniz korkudan sükunete erdikten ve harp bittikten sonra namazı dosdoğru kılın, yani vakti giren namazı tadili erkana ve şartlarına riayet ederek eda edin demektir. Burada ayet-i kerimedeki zikir ifadesini Hanefilerden lisan ile yapılan zikir ve namaz olarak yorumlayan kimse ayetin tefsirinde şöyle der: her halükarda Allah'ın zikrine devam edin. Namazı eda etmek istediğiniz zaman sıhhatli ve ayakta durabilecek güçteyseniz ayakta durarak, hastalık ve acizlik halinde oturarak, oturmaktan aciz olduğunuzda ise yan tarafınıza uzanarak namazınızı kılın. Çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır, yani vakitleri belirtilerek farz kılınmıştır denilmektedir. Mücahit isimli alim şöyle demiştir: Allah Teala namazı müminlere vakitlerini belirterek farz kılmıştır. Korku halinde dahi namazı meşru kılındığı şekilde kılmak gerekir. Ayetin tefsirinde hazerde, yani ikamet halinde 4 rekat, seferde iken 2 rekat olarak farz takdir edilmiştir. O halde her vakitte takdir olunduğu kadar eda edilmesi gerekir denilmektedir. Şerhul Hikemil Ataiyye adlı eserde şöyle denilmektedir: Allah Teala kullarında emellerine ulaşmalarına mani ve bıkkınlığa sebep olan açgözlülüğün varlığını bildiğinden taatler için vakitler tayin etmiştir. Kullarına rahmetinden ve kulluğu kolaylaştırmak için günde 5 vakit namazı, senede 1 ay orucu, 40'da 1 zekatı ve ömürde 1 defa Kabe'yi ziyareti farz kılmıştır. Allah Teala taatleri belirli vakitlerle sıralamasaydı, ileride yapacağım düşüncesi onları bundan alıkor ve o zaman görmezlikten gelerek, şımararak, tembellik yapıp hevasına uyarak kulluk muamelesini terk ederlerdi. Vaktin geniş tutulması seçip tercih etmeye zaman kalması içindir. İşte vaktin sırrı budur. Miraç gecesinde 50 vakit namaz ümmete farz kılınmıştı. Allah onlar için bunu azaltıp her vakte 10 vakit sevabı vermiştir. Böylece 50 vakit namazın ecri 5 vakit namazda toplanmıştır. Kıyamet gününün kafire 50 bin sene kılınması, günde 50 vakit olan namazı terk ettiği içindir. Her namaz için 1000 sene ceza çekecektir. Nitekim kendileri bunu sözleriyle kabul ederler. Müddessir suresinin 43. ayetindeki gibi: biz namaz kılanlardan değildik. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır diyor müellifimiz: Allah kullarına tevhidden sonra namazdan daha sevdiği hiçbir şey farz kılmamıştır. Eğer namazdan başka bir şey kendisine daha sevimli olsaydı, melekleri onunla Allah'a ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı kıyamda ve bir kısmı da kuuttadır. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın en son tavsiyeleri namaz ve kölelere iyilikte bulunmakla alakalı olmuş, namaza ve eliniz altındaki kölelere dikkat edin buyurmuştur. Müellifimiz diyor ki: şunu bil ki Allah'ın devamlı namazda olmayı bahşettiği bazı kulları vardır.
Onlar

ezelden ebede kadar namazlarında devamlıdırlar. Kısır akıllarla anlaşılmaz. Bunu ancak Allah Teala'yı bilenler anlarlar. Müellifimiz Mesnevi'den şöyle bir beyit aktarıyor bizlere. Yol gösterici olan namaz insana beş vakit olarak farz edildi. Fakat hak aşıkları daima namazdadır. Beni geç ziyaret et ki muhabbetin artsın hadisi balıklar hakkında değildir. Çünkü balıklar deniz olmadan ünsiyet ve can tutmazlar, ölürler. Hiç kimse kendine beni geç ziyaret et der mi? Hiç kimse kendisine nöbetle dost olur mu? Aşığın gönlünde maşuktan başkası yoktur. Onların arasında bu senin, bu benim denilmez. Ve kıymetli dinleyenlerim, geldik Nisa suresinin 104. ayetine, sohbetimizin tefsirini aktaracağımız son ayeti kerimeye. Mevlamız Teala Celle Celaluhu Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O düşman topluluğunu takip etmekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri şeyleri umuyorsunuz. Allah ilim ve hikmet sahibidir. Ayet-i kerimede geçen "O topluluğu takip etmekte gevşeklik göstermeyin" ifadesi küçük Bedir gazvesi hakkında inmiştir diyor müellifimiz. Bu mahal Kinane oğullarının her yıl 8 gün toplandığı bir çarşı, bir panayır idi. Rivayet edildiğine göre Ebu Sufyan Uhud Savaşı'ndan ayrılırken, "Ey Muhammed, dilersen gelecek sene Bedir'de tekrar karşılaşalım" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "İnşallah" diye karşılık verdi. Ertesi sene olduğunda Allah Ebu Süfyan'ın kalbine bir korku salıverdi ve söylediği söze pişman oldu. Bunun üzerine Nuaym bin Mes'ud'u Müslümanları Bedir'e çıkmaktan korkutmak için gönderdi. Nuaym Medine'ye geldiğinde müminlerin sefere çıkmak için hazırlandıklarını görünce onlara "İnsanlar size karşı ordu topladılar, onlardan korkun" deyip onları savaştan gevşetmek istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Andolsun ki benimle beraber hiç kimse sefere çıkmasa da muhakkak ben tek başıma çıkacağım." İşte Allah Teala bu ayeti düşman topluluğu Ebu Süfyan'ı ve söylediği sözü takip etme hususundaki kendilerine gevşeklik arız olanları irşad etmek için indirmiştir. Buna göre ayetin manası şöyledir. Kafirlerle savaşmayı talep hususunda gevşemeyin, zayıflık göstermeyin. Uhud Savaşı'nda size isabet eden ölüm ve yaralanmalar size gevşeklik ve zafiyet vermesin. Eğer siz bu yaralanmalardan acı çekiyorsanız, onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekmektedirler. Yani yaralanma sebebiyle çektiğiniz acıdan dolayı sizi savaştan alıkoyan bir durum varsa, onların da böyle bir durumları mevcuttur. Oysa onlarda bulunmayıp da sizi savaşa sevk edecek birçok sebep var. Nitekim ayetin devamında bunlara şöyle işaret ediliyor. Üstelik siz Allah'tan onların ümit etmedikleri sevap ve zafer gibi şeyleri umuyorsunuz. Hasılı, acılara göğüs gerip katlanmanız sadece size has olmayıp sizinle onlar arasında müşterektir. Sonra onlar buna sabrettikleri halde siz neden sabretmiyorsunuz? Halbuki siz buna daha layıksınız. Çünkü Allah'tan dininizi diğer dinlere galip kılmasını ve onların asla hatırına gelmeyecek ahiret sevabını umuyorsunuz. Allah çok iyi bilendir. Sizin amellerinizi ve kalplerinizde olanı da bilir.
emrettiği ve nehyettiği şeylerde hikmet sahibidir. Onun için bunlara uymaya gayret edin. Çünkü bunda güzel netice vardır. Ayette cesarete, sabra ve sertlik göstermeye teşvik vardır. Nitekim Allah Teala bir başka ayette sizde bir sertlik bulsunlar. Tevbe suresinin 123. ayetinde böyle buyurmuştur. Bir şiirde şair şöyle der: yumuşaklık samur hayvanının canına afettir. Çetinlik ve sertlikten dolayı kirpinin canı yanında kalır. Selman-ı Farisi radıyallahu anh de şöyle demiştir: kafirle muharebe esnasında müminin kalbi sıkıntıya girip çarptığında rüzgarın esmesiyle ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülür. Atiye bin Kays da şöyle demiştir: savaşmak üzere yola çıktığım zaman müminlerin sayısının çokluğu ve savaş hazırlıklarının fazlalığı gönlüme düşerse gurura kapılmaktan korkarım. Gönlüme bunların az olduğu düşerse güç ve kuvvet ancak yüce ve azamet sahibi Allah'a mahsustur derim. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayeti kerime ile ilgili olarak sözlerini şu ifadelerle tamamlıyor: bedenimdeki ruhum mesabesindeki şeyhim ve senedim Osman Fazlı Efendi Hazretlerini şöyle derken işittim: Müslüman askerlere nispetle padişah ve vezirin durumu, insandaki uzuv ve organlara nispetle kalbin durumu gibidir. Nasıl ki kalp salih olduğunda bedenin tamamı salih oluyorsa, onlar sebat ettiği zaman diğerleri de sebat eder. Şayet devlet başkanı 10 mertebe ilerlerse halkı 1 mertebe ilerler. 100 mertebe ilerlerse 10 mertebe ilerler. Bu böyle devam eder gider. Ama geri adım atma bunun tam tersidir. Devlet başkanı 1 mertebe gerilerse halkı 10 mertebe geriler. 10 mertebe gerilerse halk 100 mertebe geriler. Bu da böyle devam eder gider. Beldelerin kapılarından girip fethetmek, beldeler görmek, gezintiye ve nimetler elde etmeye çıkmak demek değildir. Her mücahidin dinine hizmet etmek için çalışması, Allah'a tevekkül etmesi, onun vaadine inanması ve ölene kadar bela ve imtihanına sabretmesi lazımdır. Acele de etmemelidir. Çünkü bu kapı edepli ve emin kimselerin kapısıdır. Gevşeklik de göstermemeli ve arzulanan fethin gecikmesi sebebiyle üzülmemelidir. Bilakis yakın zamanda Allah'ın zafer ve fetihle önlerini açmasını beklemelidir. Kalbi kırık olmak, gayb kapılarının anahtarı ve türlü türlü fetihlerin açılmasının esasıdır. Aziz dinleyenlerim, bir sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerini rahmetle yad ediyor. Rabbimiz Teala'nın lütfuyla onun emn ve emanetinde, selam ve selametinde olmanızı diliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73
1: Burası

Tecrübe bir insanın başından geçenler değil, başından geçenlerin bıraktığı izlerdir. Aldous Huxley.

Kötülükten kaçmayan bilgin, ışık tutan bir kördür. Başkalarına doğru yolu gösterir ama kendisi göremez. Sadi.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah.
1: Allah, Errahim ya Allah.
0: Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı

0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan ve affeden Allah.
1: El kahharu ya Allah.
0: Her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El vehhabu ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: Rezzaku ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettahu ya Allah.
0: Tüm zorlukları aç.
2: Bursa ve çevresi için yatsı.

ömrüm boyunca oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, malımı Allah yoluna infak etsem, fakat gönlümde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi, isyan edenlere karşı bir nefret duymasam, bütün bu yaptıklarımdan fayda göremem. Abdullah bin Ömer.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Dost istersen Allah yeter. Yaren istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Said Nursi.
0: Radyo Nida.

Bir şeye başlamak için çok iyi olmak zorunda değilsiniz. Ama çok iyi olmak için bir işe başlamak zorundasınız. Les Brown.

ibadet eden bir kimse yaptığı ibadete bakar da kendini bir din kardeşinden üstün görmeye kalkarsa yaptığı ibadet

Sevgilinin sevmediğini sevmek sevgi alameti değildir. Rabbimiz dünyayı kötüledi. Bizse onu övmekle meşgulüz. İbrahim Ethem.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
1: Hadis-i Şerif.
2: Abdurrahman İbni Avf'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmiştir. Allah azze ve celle buyurdu ki, ben Rahmanım ve akrabalığı Rahim'i ben yarattım ve ismim olan Rahman'dan ona isim diye Rahim türettim. Kim akrabaya iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse, ben de ondan iyiliği keserim. Akraba arasındaki münasebetin şerefli mevkiini beyan etmeye bu kutsi hadisi şerif en büyük delildir. Zira Allah'a mahsus en güzel isimlerden olan Rahman kelimesiyle nesebi yakınlık manasına gelen Rahim, kök itibariyle aynı kelimedir. Bunun için Cenab-ı Hak, ismimden yani Rahman'dan Rahim'i türettim buyurmuştur. Bu beyanda Rahim'in kıymet ve ehemmiyetini belirtmek için başka bir ifadeye ihtiyaç bırakmamaktadır. Rahim hukukuna riayet edenlere Allah Teala ihsan ve ikram edecek, riayet etmeyenleri de rahmetinden mahrum bırakacaktır.
1: Kırk Hadis-i Şerif.

Sahabeden Ebu Hüreyre'nin bildirdiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder, üç şey Allah katında dereceler kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak. Cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek. Namazın ardından bir sonraki namazı özlemek.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse, bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah. Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah. Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Esselamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: El-Azizu ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbaru ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbiru ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah.
1: El-Fettah ya Allah.
0: Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah.
1: El-Basit ya Allah.
0: Açan, genişleten Allah.
1: El-Gafid ya Allah.
0: Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyi arkadaşla kötü arkadaş, misk taşıyan kimseyle körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan miski satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın. Müslim 1, 146.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. Tirmizi, Sıfatül Kıyame 2.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.

0: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

Enes radıyallahu anh rivayet etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Muhakkak ki şeytan insanın vücudunda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Müslim, Selam 24.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette dört şey cennetin kendisinden daha iyidir. Cennette ebedi kalmak. Cennette meleklerin hizmetine mazhar olmak. Cennette peygamberlere komşu olmak. Cennette Allah'ın kişiden hoşnut olması. Cehennemde de dört şey cehennemin kendisinden daha kötüdür. Cehennemde ebedi kalmak. Cehennemde meleklerin hakikati inkara şartlanmış olanları azarlaması. Cehennemde şeytana komşu olmak. Cehennemde Allah'ın gazabı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun yahut sussun. Buhari, Rikak 23, Müslim, İman 74.

0: Sözün özü.
1: Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Kişide imanın alameti dörttür. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyıp bu bilinçle hayatına yön vermek. Allah'tan utandığı için günahlardan ve ahlaka aykırı davranışlardan kaçınmak. Nimetlerine karşı memnunluk gösterip Allah'a şükretmek. Allah'tan gelen acıya ve zorluğa katlanmak.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: راه.
1: Kardeşliğin sofrası, Halil İbrahim sofrası başlıyor. Hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Hayatın debdebesi, koşuşturma artık yaşamamızın sanki olmazsa olmazları olmuş. Sıkıntı ve stres vücudumuzun stresör faktörlere karşı salgıladığı kortizonla yükseliyor. Aslında kortizon düzeyi vücudumuz için ve konsantrasyonumuz için olmazsa olmazlardan çok da faydalı. Lakin her şeyin azı karar, çoğu zarar derler, duymuşsunuzdur. Kortizon seviyesi yükseldiğinde vücudumuz hasta oluyor. Uykusuzluk, isteksizlik, mide hastalıkları, sindirim problemleri, panik durumlar vesaire. Bu şunu gösteriyor. Kortizon oldukça yararlı olmasıyla beraber fazlası zarar veriyor. Peki ne zaman kortizon seviyemiz artıyor? Evhamlandığımızda, kendimizi güçsüz hissettiğimizde ve olumsuz düşündüğümüzde. Tam da bununla alakalı Japonya'dan bir hikaye var. Bilirseniz Japonlar taze balığı her zaman çok sevmişler. Tarih boyunca böyle olmuş. Fakat Japonya sahillerinde bol balık bulmak artık mümkün değil. Balıkçılar düşünmüşler, Japon nüfusu giderek artıyor ve bu nüfusu doyurabilmek için ve piyasada yükselen bu talebi karşılamak için daha büyük tekneler yaptırıp taze balık tutmak için uzak diyarlara açılmışlar. Ancak balık için daha uzaklara, açıklara gidildikçe geri dönmesi de o kadar çok vakit almaya başlamış. Dönüş bir iki günden fazla sürdüğü için tutulan balıklar tazeliğini bu nedenle kaybetmeye başlamış. Bu yolla avlanıp pazarlarda satılan balıkların taze olmadığını anlayan Japonlar, bu balıkların lezzetini hiç sevmemişler ve balıklar elde kalmış. Düşünmüşler bu problem üzerine. Balıkçılar teknelerine soğuk hava depoları kurdurmuşlar. Böylece istedikleri kadar ileriye gidecekler, balıkları tutacaklar, soğuk hava deposunda donduracaklar. Böyle yapmışlar. Ancak Japon halkı taze halde dondurulmuş balıklarında lezzet farkını yine hissedebilmiş ve donmuş olan balıklara fazla rağbet göstermemiş. Yine balıklar tezgahta kalmış. Yine bir çözüm düşünmüşler. Balıkçılar bu defa teknelerine dev balık akvaryumları yaptırmışlar. Böylece avlanan balıklar dev akvaryumlar içinde biraz fazla sıkışacaklarmış. Hatta birbirine çarpa çarpa biraz da aptal bir hale geleceklermiş ama yine canlı şekilde kıyıya ulaşabileceklermiş. Böylece Japonlar da bunları zevkle alacaklarmış. Bu proje ilk başta hiç yoktan iyi ve akılcı bir çözüm gibi görünmüş. Nasıl olsa taze balık. Nitekim hiç de öyle olmamış. Balıkçılar, Japon halkının tepkisiyle karşılaşmış. Japonlar, balığın canlı olmasına rağmen, balıkların sersemlemiş bir şekilde kıyıya geldikleri için, öyle taze balıklar gibi yeterince lezzetli olmadıklarını düşünüyormuş. Çünkü hareketsiz, uyuşmuş vaziyette günlerce yol gelen balıkların capcanlı, diri ve hareketli taze balığa göre lezzeti onlara göre çok daha farklıymış. Olacak ya. Peki, balıkçılar Japonya'da nasıl müşteriyi memnun edebilirler? Yani hem taze balık gelecek, hem hareketli olacak. Bu nasıl olacak? Siz olsaydınız ne yapardınız? Buna Japonlar bir çözüm bulmuşlar ve bu çözüm birçok yerde hala uygulanan bir çözüm olmuş. Kulağa pek hoş gelmese de durum şöyle. Yine 2-3 günlük yolculuklarla uzun diyarlara gitmişler, açılmışlar büyük gemilerle. Derin ve büyük akvaryumlar var demiştik. Sadece içine birkaç tane köpek balığı bırakmışlar yavru. O yakaladıkları balıkların içine. Böylece hayatta kalmaya
ve yem olmamaya çalışan balıklar, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak akvaryum içinde bir sağa bir sola koştura koştura yüze yüze yaşam mücadelesi vermeye başlamışlar. Ve böylece zinde ve taze bir şekilde kıyıya ulaştırabilmiş. İşte o zaman Japonlar da hem diri hem de lezzetli balıklara ne yapmış? Sahip olmuşlar. Değerli dinleyenlerim, buradan alacağımız bir hisse var. İnsanoğlu ancak başarma azmi ve kararlılığı içinde bulunursa gayret sarf ediyor. Ne kadar akıllıysanız, ne kadar inatçıysanız, bir problemle uğraşmaktan o kadar zevk alırsınız. Yani bir problem sizi ne kadar çok zorluyorsa ve siz de probleminizi adım adım çözebiliyorsanız, en azından gayret ediyorsanız, bundan son derece mutluluk duyarsınız. Çünkü o soruna benzer yeni bir sorunla karşılaştığınızda belli bir süre sonra tecrübe kazanmışsınızdır. Yoksa hedefinize ulaştığınız anda heyecanınız kayboluyorsa, yeni bir hedefiniz ve sizi şöyle bileyleyen bir gündeminiz yoksa, yavaş yavaş tembelliğe düşersiniz. İşte bu ve benzeri problemleri aşmak, sizlerle paylaştığım o Japonların taze balık probleminin çözümünde olduğu gibi aslında oldukça basit görünüyor. Yapmanız gereken, her zaman sizi zorlayacak olan, amiyane tabirle gaza getirecek olan bir performans sergilemek için, kendinizi geliştirmek için hangi imtihana maruz kaldıysanız, onu sizin için bir fırsat olarak kabul etmek ve çözümlerine de bu tutkuyla, bu inançla yoğunlaşmak. Bizler bunun tam tersini yapıyoruz. Problemlerden uzaklaşmaktansa içine atlamak, boğuşmak ve onları yenmeye çalışmak bizi daha da zindileştirir. Unutmayın. Böyle bir durum yaşadığınızda, bir imtihan, ümitsiz olmayın. O olayı tanıyın, tanımlayın. Hatta kıssada sizlerle paylaştığım gibi beyninize adeta bir küçük köpek balığı atın ve nelere ulaşabileceğinizi işte o zaman görün. Sorunlarınızı, problemlerinizi fark edin. Allah-u Teala'ya inanın. İmtihan dünyasında olduğunuzu unutmayın ve bunların hepsinin zamanı geldiğinde geçeceğini bilin. Elbette bunlar kolay değil ama imkansız da değil. Bazen sorun gibi gördüğümüz şeyler bizim için ilacımız olabiliyor. İşte şimdi Nuray Hanım'ın bir hikayesi var. Nuray Hanım'ın üniversiteyi bitirdiği sene dedesi çok ağır hastalanır. Nuray Hanım'ın babasının iki kız kardeşi var ama ikisi de babalarına bakmayı üstlenmek istemezler. Nuray'ın babası da babama ben bakarım der ve Nuray'ın dedesi onlarla yaşamaya başlar. İyi güzel ama Nuray Hanım'ın babası sürekli seyahat etmekte ve her ayın en az 20 gününü şehir dışında geçirmektedir. Dolayısıyla Nuray'ın dedesi İlter amcaya Nuray ve annesi bakmaktadır. Nuray'ın annesi kocasının kız kardeşleri dururken kendisinin kayınpederine bakmasından son derece içerlemektedir. Genç bir kız olan Nuray'ın hasta, aksi ve son derece yaşlı bu adamın evde bakıma muhtaç olmasından ötürü hayatı neredeyse kısıtlanmıştır. Nuray Hanım ve annesi vardiyalı hasta bakıcılara dönüştü neredeyse. İnsan eti ağırdır derler ve yaşlı birinin tuvaletini temizlemek, ona yemek yedirmek, kaldırmak, oturtmak, yıkamak bunlar zor işlerdir. Nuray kardeşimiz
Gittiği bir kurstaki hocasına size anlattığım bu durumu aynen anlatmış, hem de daha da ayrıntılı. Çok üzüldüğünü söylemiş. Hocası da Nuray'ı dinledikten sonra şöyle demiş: "Evladım, neden bu durumu bir yük olarak alıyorsunuz? Size verilmiş bir fırsat olarak almıyorsunuz? Hepimiz, ama hepimiz eğer ölmezsek bir gün yaşlanacağız. İstesek de istemesek de belki de bakıma muhtaç duruma düşeceğiz. Söyler misin? Tam bu sırada sen, sizin dedenize yaklaştığınız gibi yaklaşılmasını mı isterdiniz? Yoksa en ihtimamlı bir hizmeti mi beklerdiniz? Ne isterdiniz?" Bunları dinleyen Nuray daha önce hiç böyle düşünmemişti. Eve gittikten sonra dedesine sevgiyle yaklaşıp hal hatır sordu. Ondan sonraki sürede de sanki eve yeni bir bebek gelmiş gibi bir özen, bir ihtimam gösterdi ki sormayın. Dedesi ilk başta Nuray'daki değişimi fark etmediyse de bir iki ay sonra toruna sevgisi giderek arttı. Hani huysuz ihtiyar dedikleri İlter amca Nuray'a daha çok yardım etmeye çalışıyordu. Lakin Nuray kardeşimizin annesi ise kayınpederine karşı hala yük muamelesi yapıyor ve ona surat asıyordu. Bir gün kızıyla baş başa kaldıklarında hüngür hüngür ağlamaya başladı. "Anlamıyorum kızım, anlamıyorum. Neden kızları değil de ben bakıyorum bu adama?" söylenip duruyordu. Nuray annesine yumuşakça, "Anne, bak, çok yaşlandığımız zaman hepimizin bakıma ihtiyacı olacak, değil mi? Bak, dedemin yerinde şimdi kendi olduğunu düşün. Kızların bakmıyor ama gelinin bakıyor. Sence iyi bir şey değil mi bu? Bu işi zoraki yapacağına, isteyerek yaparsan çok mutlu olursun anne," dedi. Bu konuşmadan sonra Nuray'ın annesinin davranışları da yavaş yavaş değişmeye başladı. O evdeki gerilimli hava birden söndü. Yaklaşık bir sene sonra Nuray'ın dedesi toparlandı, kendi evine döndü. Nuray okulu bitirdikten sonra bir işe girdi. Ancak çok geçimsiz bir patronları vardı. İnsanlara çok sert ve kaba davranıyordu. Aslında iyi bir insandı ama görgüsüzdü. Bir insan nasıl uyarılır, nasıl kontrol edilir bunu bilmiyordu. Şirketteki insanlar artık dayanamadılar, birer birer işten ayrılmaya başladılar. Nuray kardeşimiz dedesiyle geçirdiği süreçten sabırlı olmayı öğrenmişti. Şirketteki neredeyse bütün insanlar ayrılırken Nuray iş yerine karşı can siperhane çalışmaya devam etti. Uzun süre şirkette kalan tek kişi olduğu için patronu ona güvenmeye başladı ve 3. yılın sonunda çok genç olduğu halde Nuray'ı şirketin genel müdürü yaptı. Yıllar ilerliyordu. O Nuray kardeşimiz belli bir zaman sonra biriyle evlenmeye karar verdi. Ne var ki kocası evlenmeden önceki uyumlu, nazik davranışlarını bırakıp tam bir odun olmuştu. Erkeklerin çoğu böyleydi zaten ona göre. Evlenene kadar nazik, kibar, evlendikten sonra gerçek hallerine dönüşüyorlardı. Lakin Nuray, dedesinin evlerine taşındığı günden bu yana kişilik sahibi bir insan olmuştu, pişmişti, tecrübeler kazanmıştı. Özellikle çalıştığı şirketin yöneticisi olması da bunu perçinlemişti. Yani bir kocanın hükümranlığına göz yumacak durumu yoktu ama sabırlı olmayı da öğrenmişti. Kocasıyla savaşmaya, çatışmaya girmek yerine sabırlı davranmayı, onu desteklemeyi seçti. Ve Allah'ın izniyle yine kazandı. Kocasıyla uyumlu davrandıkça, alttan aldıkça kocası ona daha çok değer vermeye başladı. Sonunda bazen kendi fikirlerini açıklıyor,
ve kocası da onu dinlemeye başlıyordu. Duyduğunuz gibi, hayatın tam ortasında geçen bir ahenk var. Yaşadığımız bazı acı tecrübeler, bizim yarın yaşayacağımız o ağır imtihanlarda bizim destekçimiz olacak.

Allah anlatacak bize. Bir arkadaşı bu hikayeyi bizimle paylaşıyor. Abdullah, çevresindekilerin çok sevdiği insanlardan biri. Keyfi her zaman yerinde Abdullah'ın. Her zaman söyleyecek olumlu sözleri var. Hatta yanındaki arkadaşları bazen çıldırırlarmış. "Yahu adam, sen bu halde nasıl iyimser olabiliyorsun? Sen ne içiyorsun, ne içiyorsan aynısından bize de ver." vesaire. Birisi nasıl olduğunu sorduğunda, "Elhamdülillah, bomba gibiyim." diye cevap verirdi. "Bomba gibiyim şükür." Abdullah yanındaki insanlardan biri o gün, eğer kötü bir günündeyse, başına bir iş geldi, morali bozuldu, hemen yanına koşar, nasıl o imtihana karşı olumlu bakılacağını anlatırdı. "Bir gün onun yanına gittim," diyor arkadaşı. "Bak Abdullah," dedim, "anlamıyorum. Ya nasıl oluyor da her zaman, her koşulda bu kadar olumlu bir insan olabiliyorsun? Sen bunu nasıl başarıyorsun?" "Şöyle," dedi Abdullah. "Kardeşim, her sabah kalktığımda kendi kendime, 'Abdullah, bugün Allah'ın izniyle iki seçimin var. Ya kendini iyi hissedeceksin oğlum, ya da kötü. Ben de havamın iyi olmasını seçerim. Kötü bir şey yaşadığımda yine iki seçimim var. Ya başıma gelen o imtihana sızlanıp, kendimi böyle mazlum yerine koyup şikayet etmek, ya da imtihan olarak görmek, ders almak. Ben başıma gelen kötü şeylerden ders almayı seçerim. Birisi bana bir şeyden şikayete geldiğinde yine iki seçimim var. Ya şikayetini kabul edeceğim, ya da ona hayatın olumlu yanlarını göstereceğim. Ve ben de olumlu yanlarını göstermeye çalışıyorum." Gülmeye başladım ya. "Yok, daha neler. Sen nerede yaşıyorsun ya? Abdullah, bu kadar kolay mı?" dedim. "Vallahi kolay," dedi. "Hayat seçimlerden ibarettir. Her durumda insanın bir seçimi vardır. Sen her durumda nasıl davranacağını seçersin. Örneğin, başına kötü bir olay geldi. Sen ona üzülsen o kötü olay değişiyor mu?" Düşünmeye başladım. Sözlerine devam etti. "Sen insanların senin tavrından nasıl etkileneceklerini seçersin. Sen havanın, tavrının iyi ya da kötü olmasını seçersin. Yani sen hayatını nasıl yaşayacağını seçersin." Onun sözleri beni oldukça etkiledi. Aradan bilmiyorum uzun yıllar geçti, bir ara görmedim. Ama hayatımdaki beni üzen olaylarla karşılaştığımda, o olaylara karşı dövünmek yerine olumlu seçimler yaptığımda hep Abdullah'ı hatırlardım. Onun bana anlattığı gibi, "Bu da imtihandır, bu da gelir geçer." Yıllar sonra öğrendim ki Abdullah'ın başına çok acı bir olay gelmiş. Soygun için gelen hırsızlar evinde onu delik deşik etmişler. Komşuları haber vermiş polise, hastaneye götürmüşler. Ameliyatı tam 14 saat sürmüş. Neredeyse 2 ayda yoğun bakımda kalmış. Abdullah taburcu edildiğinde vücudundaki kurşunların 4 tanesi hala çıkarılamamış. Bu olaylar bittiğinde yaklaşık 6 ay kadar sonra bir vesileyle gördüm. "Nasılsın?" diye sordum. Yine "Bomba gibiyim elhamdülillah," dedi. "Bomba gibi." "Olay sırasında neler hissettin, ne yaptın?" dedim. Dedi ki, "Adamlar beni bıçakladı. Acayip halsiz bir şekildeyim. Yerde yatıyorum. İki seçimim var," diye düşündüm yine. "Ya yaşamayı seçecektim, dualar okuyup Allah'a sığınıp ölürsem de kelime-i şehadet getiririm diye, ya da ağrılar sızılar içinde kıvranıp etraftan yardım dilemekle, kötü şeyler düşünmekle. Ben biraz tevbe etmeye, o an dualar etmeye, ümidimi yitirmemeye, kısaca yaşamaya çalıştım. Korkmadın mı?" dedim ona. "Korkmaz mıyım? Ama korkmamaya çalıştım." "Şuurunu kaybetmedin mi?" dedi.

Dedi ki, ambulansla gelen sağlık görevlileri harika insanlardı. Bana iyileşeceksin inşallah, merak etme deyip durdular. Ama acil servisin koridorlarında sedyemi hızla sürerken, doktorların ve hemşirelerin yüzündeki ifadeyi görünce ilk defa korktum, yalan atmayayım. Sanki bana bu adam ölmüş diyorlardı. Çok garipti. Sanki bir şeyler yapmazsam biraz sonra ölü bir adam olacaktım. Ne yaptın diye sordum merakla. Bir hemşire teyze yanıma yaklaştı dedi. Ve bağırarak herhangi bir şeye ihtiyacım olup olmadığını sordu. Güç bela zaten konuşabiliyordum. Dua ediyordum Rabbime. Evet diyebildim, var. Doktorlar ve hemşireler hemen yanıma geldi. Şöyle derin bir nefes alarak kendimi topladım ve seslendim. Bakın, benim kurşunlara alerjim var. Bir anda doktor ve hemşireler tebessüm etmeye başladılar. Allah'ın izniyle yaşamayı seçtim dedim. Sizden ricam şu, lütfen beni bir canlı gibi ameliyat edin. Otopsi yapar gibi, bir ölüyü ameliyat eder gibi değil. Dedim ya, ilginç bir insandı Abdullah. Elbette o Allahu Teala'nın takdiriyle yaşadı. Lakin sebepler alemindeyiz. Sebep sadece doktorların o büyük ustalıkları sayesinde değil, kendi olumlu tavrının da büyük katkısı olduğu aşikardı. Onun yaşaması diyor, bana yeni bir ders oldu. Her gün hayatımızı dolu dolu yaşamayı, şükretmeyi, ibadet etmeyi, tefekkür etmeyi seçme şansımız ve hakkımız olduğunu ondan öğrendim. Ve benden daha zor durumda olan insanların da olduğunu, imtihan dünyasında olduğumuzu. İşte böyle. Ve bu imtihan dünyasında sorunun nereden geleceği pek de belli olmuyor. Bazen bu sorular öyle tefekkürlük tablolardan geliyor ki, küçücük bir karınca bize ibret verebiliyor. Bugünkü programımıza misafir olabiliyor. Şimdi olduğu gibi. Genç bir adam vardı. İyi bir dağcı diyebiliriz. Senelerce tecrübe kazanmış dağlara çıka çıka. Bir gün cesaretini toplayarak kendisinden daha profesyonel olan bir dağ tırmanıcı grubuna katılmaya karar verdi. İsmini yazdırdı, ücretini ödedi. Çok heyecanlıydı. Tırmanacakları yere vardıklarında neredeyse duvar gibi kocaman, kayalık bir yamaç çıktı karşılarına. Bütün korkularına rağmen heyecanını bastırmaya çalıştı. Emniyet kemerini taktı, ipi yakaladı ve önündeki kişiler gibi kayanın dik yüzüne yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Bir süre tırmandıktan sonra nefeslenebileceği bir oyuk buldu. Orada asılı dururken gruptan yukarıda ipi tutan kişi dalgınlığa düşerek ipi gevşetiverdi. Aniden boşalan ip hızla onun gözüne çarptı ve lensinin düşmesine sebep oldu. Bildiğiniz gibi lensler çok küçük ve bulunması neredeyse imkansız. Hele bir kayalık yerde, bilmem kaç metre yükseklikte nasıl bulunabilir? Bu imkansızdı. Artık yamacın ortasında bir yerlerdeydi. Ve o genç bulanık görüyordu. Ümitsizlik içindeki genç dağcı, lensini bulması için Allah'a dua edebilirdi yalnızca. Öyle de yaptı. Ya Rabbi, sen bu anda buradaki bütün dağları görensin. Bu dağlar üzerindeki her bir taşı ve yaprağı bildiğin gibi,
sen benim lensemin yerini de bilirsin. Ne olur. Benim gözüm şu an görmüyor. Onu bulmama yardım eyle. Diğer arkadaşları da bir olmuşlar, patikalardan yürüyerek aşağı inmişler ve aşağı indiklerinde tırmanmak üzere oraya gelen yeni bir grup görmüşlerdi. Şimdi oldukça ilginç bir durum yaşayacaklardı. Karşı dağcılardan bir tanesi, "Aranızda lens kaybeden var mı?" diye bağırdı. O gencin grubundakiler "Evet evet" dediler. "Siz mi buldunuz?" "Evet" demiş dağcılardan bir tanesi. "Çok ilginç. Tam mola verdiğimde bir karıncanın üstünde küçücük beyaz bir şey vardı. Biraz daha yaklaşınca bunun bir lens olduğunu gördüm. Karınca yürüdükçe lens parlayıp duruyordu. Ben de aldım." Ve sonra o gencin yanına çıkardılar lensi. Solüsyonla temizlediler ve lens takıldı. Genç de aşağı indi. Uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı genç ve anlattığı kişilerdi. Çok şaşırmıştı. Eve döndüğünde olup biteni babasına sarılarak anlattı. Babası zamanının en tanınan ressamlarından bir tanesiydi. Bu anlattığım olayı bir tabloda çizmeyi düşünmüş. Bir karınca resmi çizmiş, karıncanın üzerinde bir konuşma baloncuğunda şunları yazmış babası: "Allah'ım, ben bu nesneyi bilmiyorum ve ben bu nesneyi yiyemem. Neden taşıdığımı da bilemiyorum. Ve benim taşıyamayacağım kadar da ağır bir parça bu. Ama istediğin bunu taşımamsa, senin için taşırım" diyordu o küçük karınca. Yeter ki Allah Celle Celaluhu dilesin bir şeyi. Ol dedi mi olur. Biz insanlar için imkansız, olamaz, bu işi başaramam dediğimiz şeyler de olur. Yeter ki bizler samimiyetle ona yönelebilelim. Ne zaman moralimiz bozulsa, zannediyorum o anı yaşayıp da geçirdikten sonra bazı dersler alıyoruz. O derslerden bir tanesi, belki de en başta geleni, gereğince şükür edemiyor olmamız. Başa geleni sanki hayatımızın en büyük derdi ve belasıymış gibi gördüğümüzden olduğunu anlıyoruz, değil mi? Tuğrul da böyleydi. Tuğrul bir delikanlı, yakışıklı, boylu poslu, lakin biraz şükürsüz. Tuğrul annesinin sofraya getirdiği bulgur pilavını görünce yüzünü buruşturdu. 3 gündür aynı şey anne. Hep bulgur pilavı, pilav, pilav, pilav dedi. Anne tabağı sofraya koyduktan sonra, "Oğlum, ne yapalım? Elimizde var mı ki sana çeşitli yemekler pişireyim? Paramız var mı ki istediklerini alayım oğlum?" Tuğrul gözlerini kıstı. "Komşumuzun oğlu Ahmet'i biliyorsun anne. Evlerinde çeşit çeşit yemek çıkıyor. Mert de öyle, Selim de öyle. Üstelik hiçbirinin cebinden harçlığı eksik olmuyor. Bıktım ben bu parasızlıktan. Benim onlardan farkım ne?" Annesi ağlamamak için başını başka bir yere çevirdi. Biraz toparlayarak sesini, "Oğlum, bu elimizde olan bir şey mi? Baban sonunda iyi kötü şükür bir iş buldu. Kazancıyla kıt kanaat geçinip gidiyoruz oğlum. Hem sen başkalarına niye bakıyorsun? Onlar kadar zengin değiliz ki biz." "Öf, neden olmuyoruz? Neden olamıyoruz ya?" dedi Tuğrul ve hışımla sofradan kalktı.
Kapıya doğru yöneldi. Giderken de söylenmeye devam ediyordu. Ben bu yemeği yemiyorum. Bıktım. Pantolon desen yamalı yırtık. Gömlek desen eski püskü. Yeter ya. Annesi, oğlum Tuğrul, nereye böyle? Tuğrul eskimiş, yer yer boyası dökülmüş montunu sırtına geçirirken annesine boş gözlerle baktı, cevap vermedi. Kapıyı çektiği gibi çıktı. Hep analar üzülür zaten. Zavallı anne, bitkin de kederli bir halde içini çekti önce. Sonra yanaklarına doğru birkaç damla yaş süzüldü. Peşinden bir hıçkırık. Sonra olan oldu. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Ya Rabbim, ne olacak bu halimiz bize? Ne olur Allah'ım, İsyan edenlerden eyleme. Yolundan ayırma. Bize ne olur yardım eyle. Zavallı kadın üzüntüsünden tek bir lokma bile yiyemedi. Tuğrul elleri montunun cebinde, ayaklarını sürüyerek çıktı mahalleden. Söylenip duruyordu hala. Pilavmış, para yokmuşmuş. Herkes hayatını yaşıyor. Biz sürünüp duruyoruz ya. Ah, gözün kör olsun fakirlik. Gözleri önünde yürüyordu. Sanki bütün herkes kendisine bakıyor ve içten içe alay ediyordu onunla. Sanki başını kaldırsa onu birbirlerine gösterip alay edeceklermiş gibi hissediyordu. Söylene söylene parka kadar gelmişti. Kafasını kaldırdı. Oturacak bir yer aradı. Adımlarını sürüyerek parka girdi ve bir bankın birine oturdu. En azından biraz kendine geldi. Gözleri ucu yırtılmak üzere olan o eski püskü ayakkabısına takıldı. Ayaklarını şöyle hafif içeri çevirerek gizlemeye çalıştı. İşte bak, dedi. Ayakkabı, ayakkabı değil, sanki pabuç. Bu sırada bir çocuk yanına geldi. Yaklaştı. Boyacıydı bu. Boyayayım mı abi, dedi. İsteksiz bir tavırla çocuğu inceledi. Eli yüzü kapkaraydı. Elbiseleri lime limeydi. Lastik ayakkabıları vardı ayağında. Elindeki pabucu uzatmış bekliyordu. Çocuk Tuğrul'un manasız manasız baktığını görünce, "Abi," dedi, "boyalım mı?" dedim. "Boyayım mı?" Tuğrul ezgin bezgin gözlerini kaçırmaya çalıştı. "Param yok ki," dedi. "Hem şuna baksana, bunun boyanacak neresi kalmış?" O eli yüzü simsiyah boya olan, yırtık kıyafetli, eski ayakkabılı o boyacı çocuk onun haline acıdı ve yanına sokuldu. "İsmin ne abi senin?" Tuğrul şaşkın şaşkın, "Tuğrul," dedi. "Ya seninki?" "Benimki de Hasan abi." "Kötü bir şey mi başına geldi abi?" Derdini soran bir dost bulmak Tuğrul'u sevindirmişti. Anlatmaya başladı derdini, içini döktü o çocuğa. Hasan işini bıraktı, onu dinledi. Her şeyi anlatmıştı. Konuşması bitince Hasan dedi ki, "Abi, hayatımız birbirine ne çok benziyor. Üstelik senin bir baban var, benim annem de yok. Evin tek erkeğiyim. 6 yaşından beri çalışıyorum. Ama halimden şikayetçi değilim. Allah'a şükür, buna da şükür. Sabahtan öğleye kadar okula gidiyorum. Okuldan gelince boya sandığını alıp buralara geliyorum. Günde 10-15 ayakkabı boyuyorum. Allah'a şükür, bir şeyler geçiyor elime. Kazandığımı da evin masraflarını harcıyorum. Halimize şükrediyoruz. Sonuçta bizden beter olanlar da var, değil mi abi?" Tuğrul şaşkın şaşkın bakarken Hasan kalktı. "Gidiyorum abi," dedi. "İstersen ayakkabını boyayayım. Senden para almam." "Sağ ol Hasan," dedi. "Başka zaman inşallah." Hasan o sandukasını aldı, gitti. Hasan giderken arkasından baktı Tuğrul. Ve o an fark ettiği durum karşısında sanki

Başından aşağı kaynar sular dökülmüş gibi hissetti. Ayakları engelliydi Hasan'ın. Topallayarak zar zor yürüyordu yolda. Oysa kalkıp gidene kadar bunu hiç fark etmemişti bile. Kaldı ki Hasan bundan da hiç bahsetmedi engelli olduğundan. O an ister istemez gözleri kendi ayaklarına gitti. Koşabildiği, atlayıp zıplayabildiği sapasağlam ayaklarına. Babasız ve engelli bir çocuğun ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiği bunca azim ve iradeye dikkat etti sonra. Asıl şimdi ezildiğini hissetti. Öyle değil miydi ya? Neden şu durumunda bile daha beter durumda olan, hatta bir elbise bulamayıp tek giysiyle yaşayan ve bir dilim ekmek için çöplükleri karıştıran kimseleri düşünerek haline şükreden Hasan kadar olamıyordu. Ben ne kadar da aptalım, dedi kendi kendine. Şu Hasan'ın haline bak. Şu halinde bile boyacılık yapıyor, isyan etmiyor, parasını kazanıyor, ev geçindiriyor. Bana ne oluyor ya? Yok zengin olmakmış, yok kıyafeti eskiymiş, yok para bulmakmış. Hem ben çalışmıyorum da, boş boş oturuyorum. Ben rahatlığı bulmuşum, daha fazlasını istiyorum. Bana ne arkadaşlarımdan, Mert'ten, Selim'den? Böyle düşündüğüne sevindi. İçi rahatlamış bir şekilde doğruldu, hafiften kararmaya yüz tutmuş havaya baktı. Başını önüne eğdi. Ben annemi bugün çok üzdüm. Kalbini kırdım. Gidip gönlünü alayım, elini öpeyim. Ve acıktığını hissetti Tuğrul o an. Ve canı öyle bir bulgur pilavını istiyor ki, bu değişikliğe hayret etti. Adımlarını hızlandırarak, halinden utanç duyarak, fakirliğine isyan ederek geldiği yoldan, şimdi pişman bir şekilde haline şükrederek dönüyordu. Öğrenmişti Tuğrul, ondan daha çok zor durumda olan insanlarla aynı dünyayı paylaştığını ve bu dünyanın kocaman bir imtihan sahnesi olduğunu.

0: Bazı şeyler bu imtihan dünyasında ardı ardına yaşanmaz. Eksiklikler olur gider. Bağdat'ta da böyleydi. Bağdat'ta o sene kıtlık kırıp geçirmişti herkesi. Herkesten önce de hamallar açlık çekiyordu. İçinde ekmek piştiği, sokağa kadar yayılan kokudan belli olan bir evin kapısından seslendi hamalın biri. Allah rızası için birazcık ekmek. Günlerdir lokma girmedi ağzımdan. Tandırın başındaki kadın taze ekmekleri verdi kızına, uzattı. Ver şu adama dedi. Kızcağız ekmekleri güzelce katlayıp verdi o aç hamala. Hamalın sevincine sınır yoktu. Evine doğru hızlandı. Kim bilir kaç günlük açlığını giderecekti. Tam bu sırada karşıdan gelen birinin sert ikazı durdurdu onu. Çabuk söyle, bu ekmeği hangi evden aldın? Geriye bakıp eliyle işaret etti. Adam kızgın şekilde salladı başını. Yanılmamışım, demek öyle. Böyle bir zamanda başka kimin evinden alınabilir ekmek diyerek eve doğru ilerledi. Kapıyı açar açmaz da sordu. Kim verdi ekmeği hamala? Hanım korkudan kızını gösterdi. Güya kızına acır bir şey yapmaz diye düşünmüştü. Halbuki o evin sahibiydi adam. Adamın şükürsüzlük ve cimrilik içine işlemişti. Elindeki sopayı hızla havaya kaldırdı, kızının ekmek veren eline öyle bir indirdi ki, o kızın bileği zedelendi, burkuldu. Acılar içinde kıvranıyordu kız. Ve o kızın eli çarpık kaldı. Söyleniyordu cimri adam. Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalır mı? Siz nasıl insanlarsınız böyle? Halbuki nimet şükür isterdi. Şükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti. Her işin bir sonu var. Her başlangıcın bir akıbeti vardı. Kısa zamanda işleri bozuldu o adamın. Bir ara o hale geldi ki iflas etti. Evine ekmek alamaz duruma düştü. Nitekim bir akşam eve gelmiş, kızcağızına da acı sözü söylemişti. Artık benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akşam ekmek alacak kadar da olsa elime para geçmedi. Çarşıya in, ekmek parası iste. Kızcağız çarşıya indi. Utana sıkıla sattıkları dükkanın karşısına geçerek, bir tanıdık görürüm belki diye beklemeye başladı. Kendisini gören dükkandaki adam yanına geldi. Kardeşim, sen masum birine benziyorsun. Bu saatte ne bekliyorsun burada? O da durumu anlattı. Ekmek alacak paramız kalmadı. Bir tanıdıktan ekmek parası istemek üzere bekliyorum. Adam elini cebine attı. Hatırı sayılır bir miktar parayı uzattı. Alın bunu dedi. Bununla istediğin kadar ekmek alabilirsin. Ben de nimetin şükrünü eda etmiş olurum böylece. Kızcağız elinin birini arkasına saklamış, ötekiyle parayı alırken adamın dikkatini çekti bu saklayış. Elinizdeki bir yara bere varsa tedavi ettireyim, niçin saklıyorsunuz? Allah-u Teala bana nimet verdi. Şükrünü eda etmek için iyilik yapmakta sakınca yok dedi. Kızcağız önce açıklamak istememişse de ısrarı üzerine adamın anlattı elinin durumunu. Bir gün bir yoksula ekmek vermiştim. Babam yolda rastlayıp sormuş. O da evi gösterip işte oradan aldım demiş. Bize haber vermiş. Babam eve gelince elindeki sopayla ekmek veren elime öylesine bir darbe vurdu ki elim çarpık kaldı. İnsanlardan göstermekten utanır oldum. Bu yüzden de zaten evlenemiyorum. Bir anda yere yığıldı bunu dinleyen adam. O kız da etrafındakiler de şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kendine geldiğinde diğer esnafları çağırdı o fırının sahibi. Kendine biraz daha gelince sandalye oturttular. kızla olan biteni karşıdan izliyor. ''Çabuk buraya gelin.'' dedi arkadaşlarına. ''Size anlattığım biri vardı ya, işte o altın kalpli kızı buldum. Allah'ın izniyle hayat arkadaşım işte karşımda, siz de şahit olun.'' diye başladı anlatmaya. Kız şaşkın. ''Ekmeği isteyen fakir bendim. Hani size anlattım ya, yıllar önce başıma bu gelmişti.'' diye. Kız da hayretler içinde dinliyordu. ''Ben o gün bir hammaldım. Demek ki elinin çarpık kalmasına ben sebep oldum. Hem sebep olayım hem de seni bu halinle baş başa bırakayım. Buna razı olamam.'' ''Bana ekmek veren kıza ne kadar da benziyor diye düşünmüştüm. Yüzüne dikkatli bakmamıştım. Allah'a şükür yanılmamışım. Baban şükürsüzlük ettiğinden Allah onun dükkanını elinden aldı ve inanır mısın o dükkanı yıllar sonra ben aldım. Şimdi imtihan sırası bana geldi. Ben de aynı şükürsüzlüğe düşmek istemem. Eğer beni kabul edersen Allahu Teala'nın izni, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere seninle evlenmek isterim.'' Yola koyuldular. Ekmek veren eli sakatlayan şükürsüz babaya doğru. Evlendilerdi. Ne buyruluyor? ''Şükrederseniz çoğaltırım. Şükretmezseniz elinizden alır şükredene veririm. Şükürsüze de azabım şiddetli olur.'' Şükür, şükür, şükür. Günümüzde kaybolan değerlerden bir tanesi. Bu değerin bilinmesi öyle uzun yıllar aldı ki, ta Hicri 235 yılına kadar gidiyordu. Belh'in meşhur velisi Hatim-i Asam Hazretleri hacca gidiyorlar. Vedalaştılar eşiyle dostuyla, hanımına teklifte bulundular. ''Hanım, ben gelene kadar Allah'ın izniyle ne kadar nafaka bırakmamı istiyorsun?'' Tevekkül ve teslimiyet timsali hanımının cevabı ibretliydi. ''Bey, ne kadar yaşayacaksam o kadar.'' ''Hanım,'' dedi, ''senin ne kadar yaşayacağını ben ne bileyim?'' ''Öyleyse bey,'' dedi, ''benim nafakamı ne kadar yaşayacağımı bilene bırak. O beni şimdiye kadar hiç nafakasız bırakmadı. Şimdiden sonra da bırakmaz. Zaten bıraktığı zaman da beni öldürmüş olur. Sen harçlığını yanında tut. Gurbette sana lazım olabilir.'' Hatim-i Asam Hazretleri yola çıktılar. Sonra mahalle hanımları ziyarete geldiler. ''Allah kavuştursun, beyiniz hacca gitti.'' dediler. Hemen arkasından da mahalleyi dille sormadan edemediler. ''Beyin sana ne kadar rızık bıraktı gelinceye kadar?'» ''Benim beyim,'' dedi, ''rızık veren değil, rızık yiyendi. Rızık yiyen rızık veremez. Ben rızkımı hep rızık verenden beklemişim şimdiye kadar. O beni hiç rızıksız bırakmamış. Yine de bırakmayacağına inanıyorum.'' Hanımlar bu cevaptan hiç memnun kalmadılar. Dudaklarını büktüler, dedikodusunu yaparak konuşa konuşa gittiler. Aradan çok geçmedi, Hatim'in evinin kapısında at kişnemeleri duyuldu. Dışarıya çıkan hanım bir atlı kafilesiyle karşılaştı. Hacıları uğurlamaktan dönen Bağdat halifesi susamış, su içmek için uğramıştı bu eve. Hanım hemen üstünü başına giydi, bir testi suyla bardak uzattı. Soğuk suyu kana kana içen halife yanındaki vezirine emir verdi. ''İçtiğimiz suyun bedelini bize yakışan şekilde ödeyin bu kadına.'' Toprak çanağın içini altınla dolduran vezir, bardağı kapının yanına bırakırken, kapının içindeki kadına söylendi. ''Allah'a emanet olun bacım. Soğuk suyunuzu içtik, hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun.'' Kafile uzaklaşırken, Hatim'in hanımı, bardağın içinde beyi hacdan dönünceye kadar yetip de artacak miktarda para bırakıldığını gördü. Her zaman yaptığı gibi yine seccadesine yöneldi, şükür secdesine kapandı. "Ey Rabbim," dedi. "Çocukken anam babamın eliyle gönderiyordun rızkımı. Evlenince beyim hatimle göndermeye başladın rızkımı. Şimdi ise beyim hacca gitti, bu defa da halifeyle gönderiyorsun rızkımı. Beni hayatım boyunca hiç rızıksız bırakmadın. Zaten ben de seni hep böyle bildim. Bu yüzden tevekkül ve teslimiyetim hiç azalmadı Rabbim. Ancak çevremdekiler aynı değiller. Onlar tevekkülsüz, teslimiyetsizler. Hemen hücuma geçiyor, tevekkülsüzlük telkin ediyorlar bizlere. Sen onlara da ne olur tevekkülü, teslimiyet duygularını nasip eyle. Asıl rızkın senden geldiğini, rızkı verenin sen olduğunu onlara da hatırlat, anlasınlar Allah'ım. Senin kimseyi rızıksız bırakmayacağını idrakte, onlar da gaflete düşmesinler Allah'ım. Huzurlu yaşasınlar Allah'ım," dedi. Biz de bu duaya amin diyoruz.
1: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: toplumlar abat olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istiğfarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

Dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.
3: Radyo Nida.

0: her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca, Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

0: ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın, komşularınızın sırlarını açıklamayınız. Çünkü bu sırlar size emanettir. Emaneti hıyanetse çirkin bir harekettir.
1: Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.